0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır ve sanat nezaket ister ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City, hayatın her anında yanınızda.

Her acı günümde çağırdım seni. Yıllarca bağrına basmıştın beni. Hiç unutur muyum anam ben seni? Bir günahım varsa affeyle beni. Sen yoksan da kalbin benimle yaşar. Ana kalbidir bu, ardından koşar. Kalbimi kalbine bağlayan anam, benim de bu kalbim seninle yaşar.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Duydun mu? Duydun mu?
1: Neyi?
0: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanımızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannilon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
3: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın. Fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
4: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında kadeve ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3x3

bir ses gelir, çok derinlerden, sevenlere ölümü hatırlatır. Arkasından titreye titreye sallanan eller, iki damla gözyaşı, bu ölümün adına ayrılık demişler. İşte sevenlerin hepsi böyle, hepsi böyle ölmüşler.

0: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Πιπεριές για γέμισμα μόνο με 1,69 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Μυρός κοτόπουλου νοπός μόνο με 3,59 το κιλό. Τυρί Γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο με 2,99. Λουκάνικα Φραγκφούρτη 770 γραμμάρια μόνο με 2,99. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνουν.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
5: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Durostick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferrosum bilirsin.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet,

seninle paylaşmışım. Gözyaşım gözyaşın olmuş. Hasretin hasretim olmuş. Üzüntün üzüntün olmuş. Sevdan sevdam olmuş. Kalbin benim olmuş. Benim kalbim senin olmuş. Nasıl biz ayrıldık diyebilirdim? Eşe dosta bunu nasıl söyleyebilirdim? Nasıl diyebilirdim?

0: sabah temizliğindeki motive kaynağım Gürkan Nesrinoğlu.
1: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
2: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program,
3: çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
4: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
5: Dikkatiniz işinizde, kemeriniz belinizde, cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle, sonra sizinle kalsın.
6: Sadece kulağınızı ödünç istiyoruz. O da program bitene kadar. Bittikten sonra herkes kendi kulağını alsın gitsin. Herkes kendi kulağını alsın yalnız. Kulakları karıştırmayın sevgili dostlar. Güzel bir gün olsun, güzel bir cumartesi günü olsun, güzel bir hafta sonu olsun, güzel bir program olsun. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar olsun. Hasan Kaşıkçı abime günaydın olsun. Ahmet Ali Kalfa Pastanesi, tatlıyıp tatlıyı koşturan pastaneye günaydın. Adem Ömer abime günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Mehmet Hüseyin abime günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Aynur ablam, günaydın ablam, umarım bu sabah daha iyisindir demiş. Aynur abla günaydın, Necdet abi günaydın. Daha iyi değilim, daha kötü de değilim. Hap alıyorum, hap azıcık açıyor beni birkaç saat. Ondan sonra tekrar yeni bir ağrı kesici almam gerekiyor. Ateşim yok. Ateşim olmadığı için de henüz daha antibiyotik kullanmayalım dedik bakalım. Yarın gidişat nasıl olacak bakacağız. Yutmakta zorlanıyoruz. Bazılarımız şişmiş. Bademcikler şişmiş. Önemli olan problemlerin, sağlık problemlerinin gelip geçici olması sevgili dostlarım. Kalıcı problemler olmasın, sorunlar olmasın. Gelsin geçsin, yel gibi gelsin geçsin. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Gökhan Kanali, günaydın be veter, nasılsın demiş. İşte, şunda bunda. Bazım ağrıyor, bazım ağrıyor, bazım ağrıyor. Sizin kahve içtim. Bir tane ağrı kesici hap aldım. Şimdi papatya yaptım. Şimdi siz şarkıları dinlerken bilir. Lüp lüp lüp lüp papatyamdan lüpürdeteceğim. Sinan B. Soft'a SBS Consulting and Trend tekrar günaydın. Kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme, değiştirme, araç alım, satım, ruhsat işlemleri, gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçlarının işlemleri, tekne ruhsatları, tekne operatör ruhsat yenileme, motosiklet alım, satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, ev vergilerinin, ev fiyatlarının ödenmesi ve sorgulanması, devlet harç bulu, para balo, basımı ödemesi... Daha ne yapsın SBS Consulting and Trend Car? Daha ne yapsın? Araba kiralama hizmeti de veriyor. Daha ne yapsın? Sinan Soft'a Sobacılar Çarşısı Eskinliko Market'in aralığında sevgili dostlarım. Otonos 6.

0: Asistanıma da sordum sabahleyin. Dedim ki Hıdır Kudur dedim. Asistanıma da sordum sabahleyin. Hıdır Kudur dedim. Bademciklerim ağrıyor. Boğazım ağrıyor. Hıdır Kudur dedim değil mi demin sana? Ama ateşim yok dedim. Ateşim olmadığı için antibiyotiğe gerek var mı diye sordum. Sen ne dedin? Gerek yok dedin. Durumu takip edelim dedin değil mi? Günaydın, canlı yayındayız. Radyo City'deyiz.
1: Evet, aynen öyle konuştuk. Günaydın. Ateş yoksa çoğu boğaz ağrısı viral oluyor. O yüzden genelde antibiyotik gerekmiyor demiştim, hatırlıyorum. Hı. Ağrı sabitse, ağrı kesiciyle rahatlıyorsa birkaç gün izlemek, ılık sıvılar, dinlenmek iyi gelir. Ama 3-4 günü geçer, yutma zorlaşır, yüksek ateş, bademciklerde beyaz plaklar veya nefes darlığı olursa mutlaka doktora görün.
0: Evet, aynen öyle. Sağlıklı günler dileyelim tüm dostlarımıza. Canlı yayındayız. Kıdır Kudur, mikrofon sende.
1: Günaydın Radyo City ailesi. İskeçe'nin tertemiz frekansından hepinize sağlık, huzur ve neşe diliyoruz.
0: Gümecinin tertemiz frekansı ve İskeçe'nin aynı zamanda Batı Trakya'nın frekansı diyelim kısaca, oldu mu? Hadi.
1: Oldu bile. Günaydın Batı Trakya. Gümülcine'nin, İskeçe'nin tertemiz frekansından sesleniyoruz. Sağlık, huzur, enerji dolu bir sabah sizinle olsun. Hıdır Kudur burada. Sesin hep yanınızda. Şimdi kahveni yudumla, nefesini derin al. Gün senin.
0: Derin nefes aldık. Haydi bakalım gün bizim sevgili dostlar. Amca senin ilacın bende demiş Gökhan Karali. Yani... Günaydın oğlum demiş Neriman Salihoğlu ablam. Günaydın. Gürkan nasılsın, iyi misin demiş Erdal Bayram. Efendim Tarkan otobüs şoförü. Tarkan mı yoksa şey mi? Hüseyin mi yolladı bunu bana? Aman Hüseyin demişim. Karıştırıyorum, dinleyicileri karıştırıyorum. Cüneyt Hasan mı gönderdi? Cüneyt Hasan gönderdi galiba. Yok Cüneyt Hasan göndermiş. Cüneyt otobüs şoförü Almanya'da. Almanya'da otobüs kullanırken beni dinliyor. Ve otobüsün camına Gürkan Nesinoğlu yazmış. Çok teşekkür ederim. O fotoğrafla günaydın dedik sizlere. Bugün Selçuk Bekir Dobrotrov, Lebel Cüseyin Agam günaydın. Halil Belgin Esin, Mehmet Hüseyin, Ekrem abi, Nurşen abla, Ahmet Demirci, Mehmet Şerif, Reyhan Ali. Bu otobüs bizi almaz. Gürkan'a giden otobüsler daha çok olmalı. Selamlar demiş Reyhan Ali. Çok teşekkür ederim. Sizi de alır. Herkes de alır. Seven Bari'ye günaydınlar. Tütüncülere hayırlı işler. Zeyn Bircan, Kalimera, Salih Mustafa, Serdar Mehmet, Ayşe Ali Babaoğlu, Ramazan Uğur Seyin, Ali İhsan Tanyolu, Metin Kaçakoğlu, Taner Hasan, Cüneyt Sadık. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Leyla Aynur. Günaydın, günaydın, günaydın Leyla, günaydın.

Haydi başlayalım, bismillah diyelim. La Bottega del Caffè Tacos'de. Just one step away from the beach. Scala Potamyaz'da kahvaltı tabakları. Turkish breakfast. Börekler, harika lezzetler, kruasanlar, pideler, pideler, pizzalar, kruasanlar tazecik, hepsi taze, hepsi muhteşem. La Bottega del Caffè, Scala Potamyaz, Taşözde, Stifasso.

Gökhan Alimanoğlu günaydın Pamuk Ağam, geçmiş olsun demiş. Dobro utro demiş Hafize Ali. Yılmaz Kasım günaydın Gürkan demiş. Günaydın, günaydın hepinize sevgiler, saygılar. Ben şimdi uzakta. Günaydın Rey, nasılsın bakayım demiş Ahmet Bomba. Sen nasılsın? Sen nasılsın ben çocuğum, iyi misin? Salih Mesut Salih. Mesut Kalimera Zülfiye Yılmaz günaydın. Traktör deyince, traktörcü deyince, ikinci el, birinci el traktörler, Solis ve Kioti marka traktörlerin Batı Trakya bayi. 2 yılda ödeme kolaylığı Mesut'ta, Bayatı'da, köy kahvesinin karşısındadır Mesut sevgili dostlarım. Traktörlerinize kabinler, karoların sulama bekleniyor tamiri, bakımı servisi. Mesut, Bayatlı, köy kahvesinin karşısı, Bayatlı'nın en güzel yeri, en güzel yeri. Orasının değeri bellidir vallahi billahi, en piyasa yerinde. Tam göbende Bayatlı'nın. Ela Mesut. Peki sabah saatlerinde canı börek çıkanlar, çekenler, taşözde olmayanlar nereye gidecekler? Bugatti Atrian'da Filli Rize girecekler. Bugatti Atrian'da Filli Rize fark yaratıyor. Bugatti Atrian'da Filli Rize uzun yılların tecrübesi 3 şubesiyle hizmet veriyor. Merkez Dükkan Liseos 2 Eski Vali Günas Karşısı Kofi Brans'ın yanı. 2. şube Rodoto 2 Platia. Üretim yeri Marinaki 8'de, burada hem dondurulmuş börek hem pişmiş börek alabiliyorsunuz. Bütün ürünler Fagi.geri'den sipariş verin. Platya'daki şubelerine 29-853 numaralı telefonu arayarak da sipariş verebilirsiniz. Bugatti, Trenda Fillirliyiz. Çok güzel, son gaz devam demiş abi.

kırılmış yalnız kökleri gölgede dizeceğiniz öyle mi? Güler dediğine, yaşa Ahmet. Ömrümce gülmedim, isyankar oldum. Haftanın son gününden günaydın. İyi günden, iyi taraftan olsun. Bucuk demiş Gürdan. Senin ne işin var cumartesi günü burada mı? Sen ne zaman geliyorsun buraya Gürdan?

0: hayat bitti.
1: Toyota Made in Japan.
0: Yine ölüm.
1: Toyota sponsorluğu.
2: Japon mühendisliği. Japon mühendisliği. Sağlamlık ve güven. Toyota sponsorluğunda. Güneş sağlam başla.
1: Toyota'nın en son modelleri. Toyota RAV4. Toyota yenilenmiş Yaris Cross. Yepyeni Yaris Cross. Toyota Hilux. Toyota Ioannidis'de, Gümüşhane'de. Çıkın çıkın gidin. Test drive yapın. Ödeme kolaylıklarıyla sahip olun Toyota'lara.
2: Süper anlattın. Toyota Ioannidis Gümüşhane'de seni bekliyor. Test sürüşüne gel, yeni modelleri yerinde gör, ödeme kolaylıklarını öğren. Kıdır kudur diyor ki, direksiyona geç, farkı hisset.
1: Japon teknolojisinin iliklerini...

0: kemikleri ne kadar hisset, değil mi?
1: Aynen öyle. Japon mühendisliğini iliklerine kadar hisset. Sessiz güç, sağlamlık ve konfor. Direksiyona geç, farkı yaşa. Hıdır kudur onayladı. Sabah enerjisi Toyota'yla.
0: Düşünmek çok zor. Abi bitiriyorum gülüm, uzatmalardayım. Perşembe günü evvelallah uçuyorum demiş Gürdal. Uçta gel, uçta gel, uçta gel. Hepimiz acıktık, seni bekliyoruz. Uçta gel, uça uça gel. Günaydın abim demiş Özel Gamze. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Adem akraba abi. Davay napreş. Haydi bakalım. Adem akraba abiye de, Adem akraba abiye de, Batı Trakya Pamukça dilinde günaydın, günaydın, günaydın. Çok güzel bir gün olsun. Radyo City'desin. Dalganı Radyo City'ye sabite diyelim mi Pamukça? Hadi bakalım Adem akrabaya.
1: Bir saniye Pamukça'ya bakıyorum. Tamam. Aydın akraba abi, mikrofon sende. Dobro otro, dobro otro, dobro otro. Davi je Hubav ben. Slušajte Radio City, ne menjajte dalgata Radio City 107.6. Günaydın, sabah enerjisi sizlerle.
0: Hubava.
1: Ah, şahane.
0: Hubava, Hubava. Hubava.
1: Hubava. Dalga sabit. Radio City'deyiz. Hadi bakalım.
0: Davai na preš, Hubava.
1: Davi na preš, Hubava. Enerjiyi yükselt, frekansta kal.
2: Göz yaşına kimse bakmaz, bir şekilde avunursun.
0: Hubaba, hubaba. Davay napre aşkıda. Emre Sümerci.
2: Aklın varsa unutmaz.
0: Ne oluyor Bagürkan, senin gomine çok yağcı demiş Lebdebci Hüseyin Akan. Benim gomine Toyota'dan ne kadar para aldığımı biliyor, ondan öyle harcılık yapıyor. Made in Japan. Made in Japan. Sizden aldığım gibi leblebi parası almıyor mu Toyota'dan ya? Sizden leblebi parası alıyorum. Leblebi Hüseyin Aga. İki kısım leblebi parasına sponsorluk yapıyoruz. Tayin'den kendi üretiyor. Sucuk lokumlar ve çok güzel ceviz tatlıları. Oh muhteşem. Kiryakos'tan diye kendi elleriyle yapıyor. Bayılıyoruz, çok seviyoruz. Biz bu ceviz tatlısını sizler de deneyin. Sizler de çok beğeneceksiniz. Constantino 90 yıldır var. Constantino, Ella Constantino, Kalimera Kiryakos'tandia. Kalimera Kiryakos'un aga. Carlos Sabato Kiryakos'un aga.

sevgili dostlarım. Stukozma'ya gidin, balık yiyin Fener'de. Stukozma'ya gidin, Gümüşcenin merkezinde Platya İrenis'te. Şadırvan karşısında balık yiyin. Stukozma balık tavernası. Harika tabaklar, harika lezzetler, uygun fiyat. Stukozma, Rıfat Marketler. Hem sizi hem cebinizi düşünüyor Rıfat Marketler. Rıfat Marketler, bin bir çeşit tek adres. Rıfat Market. Rıfat Marketler'e günaydınlar, çalışanlarına günaydınlar. Rıfat Marketler'in müşterilerine günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Ya canım da çok balık istiyor. Şöyle çok güzel balık yiyeyim. Başka hiçbir yerde yiyemeyecek kadar güzel tereyağda karides yiyeyim diyorsanız Gökmen Monodromu'nun Yassıköy'de, Yassıköy Merkezi'nde gerçekten monodromumuz. Başka hiçbir yerde bu kadar güzel karides yiyemezsiniz. Başka hiçbir yerde böyle açılmış balık bu kadar güzel yiyemezsiniz. Bakın o kadar yeri gezdim, o kadar yere gittim. Aradım, taradım, Gökmen gibisini bulamadım. Vallahi de bulamadım, billahi de bulamadım. Sizler de gidin, sizler de göreceksiniz. Gene Gürkan'ın hakkı varmış diyeceksiniz. Yassıköy'de ayın 18'inde kapanıyor. 18-28 arası kapalı. 10 gün tatil yapacak. Ondan sonra Efes Traffic Center pazartesi günleri dışında her gün Gökmen açık. Ayın 18'ine kadar 18-28'inde kapalı. Ve Yassıköy'de Le Cups Cafe var. Le Cups Cafe'de harika lezzetler var. Le Cups Cafe'de ili marka kahve çeşitleri var. Sabahtan akşama kadar Le Cups Cafe'nin dışına da dağıtımları var. Yani köyün dışına da dağıtım yapıyorlar. Her gün ızgara çeşitleri var. Ve cumartesi günleri Le Cups Cafe'de yani bu akşam kuzu var, fırında kuzu var. Le Cups Cafe. Günaydın Hıdır Kudur. Günaydın Hıdır Kudur. Günaydın Erkige. Günaydın Kalimer Erkige. Bu Semera tatil limaste. Hepsi de ne? İlhan. Günaydın Kirya Proedre. Kalimeru. Kalimeru.

0: yaşamak.
1: Σήμερα έχει κασαβάκι τσόρβα, ε. Τι τσόρβα θα πιούμε σήμερα? Τσόρβα. Με catering kapandı. Με catering dükkanı kapattı. Fakat catering hizmeti vermeye devam ediyor. 1000 menü ve üzerinde menü aldığınızda şok fiyatları uyguluyor. Mac Catering. Düğünlerinizde, etkinliklerinizde, mevlütlerinizde. Mac Catering. Mustafa Hacı Çavuş ve ekibi var sevgili dostlarım. Erol Agromix, Çaymakıf Köyü'nde. Plakaklar, fayanslar, her türlü inşaat malzemeleri. Boya çeşitleri, nalburi ürünleri, züccaci ürünleri. Erol Agromix'te. Erol Agromix, Çaymakıf Köyü'nde. Instagram ve Facebook'ta da Erol Agromix olarak bulabilirsiniz.

Turan abim burada mı Turan abim? Şu yalancı dünyada. Et oyna Turan abi. Ne yüzün ne de ağlar. Orkestra grup eser elemanlarından beni dinleyen var mı?

Sinap Semerci İnşaat. Betonarme binalar, sağlam binalar. Sinap Semerci İnşaat. Taş gibi binalar, taş gibi binalar. Kazım işlerinden, temel kazım işlerinden son kiremide, son tulaya kadar, değil mi Emre? Sinap Semerci İnşaat. Gümüşlü'ne de, Gümüşlü'nün merkezinde Sinap Semerci olarak Instagram'da bulun, takip edin. Kendileriyle konuşun, anlaşın, görüşün. Taş gibi betonarme binalar diksinler sevgili dostlarım. Eyla bu gazete trenden fil. Hilmi günaydın. Günaydın tüm ekibe, günaydınlar. Sabah saatlerinde güne güzel, iyi başlamak için, dinamik başlamak için sizin seveceğiniz bir Bugatti çeşidi mutlaka var Trianda Fil Litis'te. En la Trianda Fil. Sedir'in eşi, sevgili dostlarım, Nin Züccaciye Dükkanı, İskece'de, Firas 3'te, pazar yerinin olduğu yerde, bugün cumartesi, gidin gidin, çıkın çıkın. Firas 3'e gidin. Dükkan kapandığı için ürünlerde %40, %50'ye varan indirimler var. Bu indirimlerden yararlanın. Perihom, Firas 3'te, İskeçe'de. İsmail, Emine, Salih, günaydın. Bırak mı onlar? Günaydın Gürkan abicim demiş. Günaydın. Yollarda olanlara gelsin. Yes, yes Emre, yes.

0: Günaydın abi, nasılsın, iyice misin demiş Fahit Tuzlacığım. Eh işte. Gözlerimden ateş çıkıyor. Kullarım. Gözlerimden ateş fışkırıyor. Askerden geldim sabahdaki gibi. Boğazım ağrıyor, yüz kılamıyorum. Kıtır kıtır kıtır kıtır yapıyor ensemi çevirirken sağa sola. Kütür diyor.
1: Yağmur demez, çamur demez.
0: Sen nasıl iyice misin Faik? Ne zaman geleceksin bizim mermerleri parlatman Faik? Cilalayasın mermerleri.

0: Ah şu gurbetin gözü kör olsun, kör gelsin bu gurbet. İkimiz ayran, zalim Almanya, zalim Hollanda, zalim Belçika, zalim Fransa, zalim Norveç. Ateş böceği.
1: Gideceğim
2: gurbete. Ya orman.
1: Gideceğim.
2: Biz ikimiz. Drink. Sonra durdur. Ha ya.
0: Orman. Drink sonra Dudu. He? Duyamadım, bir şey dedin diyor Faik. Dedim ki benim mermerleri ne zaman parlatacağız dedim. Benim basamaklar emin giriş mermerlerini dedim. Ne zaman parlatacaksın dedim. Ne zaman cilalayacaksın dedim. Macun çek, cila istemez demeyeceğim. Önce macun çekeceksin sonra cila. Tamam mı? Saadet Bey iyileştin mi? Ay ben çok hastayım Saadet Bey. Ay çok hastayım. Ay paralelden çok hastayım.

Sen ne zaman istersen demiş Faik'im. Bugün istiyorum. Teşin çık gel parlat git ondan sonra. Sadelfe, bak insan bekarken nasıl yakışıklı oluyor. Bak bu haline bak bir de şimdiki haline bak. Git aynaya bak şimdi bak. Git.

Rasim, nasılsın Atlim? Nasılsın Rasim Atlim? Günaydın. Günaydın dostum, güne çok iyi başladın. Şarkılar süper demiş Hasan. Çanakkale günaydın. Akçan Saçimento Fabrikası'na günaydınlar. Şimdi hemen olmaz diyor Faik. E o zaman niye ne zaman istersen diyesin? Başak mı içersen benim be? Adnan Meksikan'a günaydın. Adnan günaydın. Adnan günaydın. Benim saçlar nasıl sende bir kömür gibi. Kömür gibi kaşlar. Ama saçlar.

mesmeri. Eskiden kızlar bir şeyle mantayı 15 tane kız 15 tane kızı kandırmışsın. Şimdiki kızlar oh oh çok zor. İlk önce Instagram'dan buluyorsun. Arkadaşlık isteyen gönderiyorsun. Ateş atıyorsun. Ondan sonra muhabbet ilerliyor. Sonra tanışıyorsunuz. Mantayı mantayı kanmıyorlar. Hemen direkt ne iş yapıyorsun? Kasabada evin var mı, dairen var mı, araban var mı? Dan başlıyor muhabbet. Varsa devam ediyorsunuz. Yoksa haydi size yol veriyor kızlar. Yol ver. Haydi sen git öteki gelsin diyorlar. Zor şimdi işler zor. Eskiden olduğu gibi aptal değil, saf değil bu kızlar. Hiç aldanmıyorlar bir şeye. Hiç. Şımarmasana demiş Faik Tuzacı. Niye şımaracağım? Ne zaman istersen dedi. Şimdi olmaz diyorsun. Burada şımaracak ne var? Az önce ne zaman istersen demedin mi? Sen benim oyun mu oynuyorsun be? Ha? Allah'ım yarabbim sen. Allah'ım yarabbim sen. Ayşe abla günaydın. Dükkan köşe esnaf Ayşe. Silogin mağazası 1984 yılından beri Hüseyin Aga'nın olduğu yerde, Devletoğlu'nun olduğu yerde hizmetinizde. Silogin. Sesini duydum, daha iyi oldum demiş Rasi. Ne zaman bize bir sofracık yemecik yapacaksın sen be? He? Latif, nasılsın be kızım? Latif, iyi misin? Hoş geldin.

Badik'in 5 lafından biri ne zaman olsa yapacaksın bize. Po, insan korkacak. Sana yazma. Yapma kendini kızan gibi demiş Gökhan. Kaç oradan git be. Manyak sende. Sen, senden ben hiç masa istedim mi? He? He? Aşağıdan, yukarıdan, sağdan soldan. Yanlarım ağrıyor zaten, sus.

0: damla damla damlayan lezzet. Drop pastanesi. Drop pastanesi. Siz hiç tulumba tatlılı kadayıflı dondurma yediniz mi? Drop pastanesine gidin, yiyin yaz bitmeden. Yiyin efendim, yiyin efendim. Pastalar, turtalar, pondikakler, cheesecake'ler, miskekler, kartopları. En güzel anınızda, en güzel gününüzde hep Drop Pastanesi var sevgili dostlarım. Droplayın gitsin. Şapçıda kitelin bitişinde Drop Pastanesi. Sen dün neden erken kaçtın be demiş Emre Semerci. Hastayım be, hastayım. Sen olsan benim yerimde yatak döşek yatarsın be. Hey, hastayım diyeyim sana. Gönlünce güzel bir hafta olsun demiş Hatice ablam. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın Hatice abla, günaydın Hatice abla, günaydın Hatice abla. Faik abimden o randevuyu biraz zor alırsın demiş Latif. Değil mi? Hele bedava yapacaksa. Ahmet. Justry nasılsın? Nasılsın Ahmet? Justry, Justry, Justry. Justry. Temizlik ürünleri. EcoCert sertifikalı. EcoCert. Nasıl diyor benim deterjanım? Aman deterjanım diyorum. Nasıl diyor benim yardımcım? Kadir Kudur. Kadir Kudur. Kadir Kudur.
1: Buradayım. Buradayım. Günaydın canlarım. Frekans sabit. Radyo City'de Kadir Kudur enerjisi tam gaz. Kahveler hazır mı? Yüzlerde gülümseme var mı?
0: Just
1: Green. Just. Çamaşır deterjanları. Tamam. Just Green'le tertemiz bir gün. Doğaya dost, leke düşmanı. Temizlik kafada, ferahlık kalpte diyoruz. Ne dersin?
0: Temizlik kafada, ferahlık kalpte.
1: Aynen öyle.
0: Çamaşırlarda yok
1: Just
0: temizlik.
1: Green.
0: Temizlik çamaşırlarda.
1: Var tabii. Tabii ki çamaşırlardan mis gibi temizlik, evde yumuşaklık. Just Green, doğa dostu, ev dostu.
0: Oh. Yumuşak yumuşak yat çarşaflarda, yastık kılıflarında değil mi? Non alerjik, non alerjik. Alerji yapmayan EcoCert sertifikalı ürünler Just Green.
1: Aynen öyle. Çeşit çeşit Just Green çeşitleri en yakın süpermarkette sizleri bekliyor. Evde huzur, dolapta ferahlık, teninde yumuşaklık. Just Green her evin dostu.
0: Nasıl da uyduruyor? Vallahi billahi ben benden daha üstün uydurmakta. Nasıl uyduruyor var vallahi billahi sen. Vallahi billahi. Gökhan sus tokatlarım seni. İyi abi sen nasılsın demiş Ahmet. İşte gözlerimden ateş fışkırıyor. Kobra Murat'ın gözlerinden fışkırdığı gibi. Yanlarım ağrıyor. Boğazım ağrıyor. Zor yutkunuyor. Hasta insan bu kadar enerjik olur mu be? Sabah sabah demiş Emre. Ben her zaman enerjikim kardeşim. Tutsandım gümüş kafeste. Ben hep namza göre şerbet veririm. Hüzünlü olacak yerde hüzünlü olurum. Dibine kadar hissederim hüzünü. Neşeli olacak yerde de neşeli olurum. Dibine kadar hissederim neşeyi. Öyle olmak lazım. Ne diyoruz? Benim sevdiğim şiir hangisi? Yaşadıklarından öğrendiğim bir şey var. Yaşadın mı? Yoğunluğuna yaşayacaksın bir şeyi. Sevgilin bitkin kalmalı öpülmekten. Sen bitkin kokluyu düşmelisin koklamaktan bir çiçeği. Ve dinlenmek için uzandın mı kumlara bir taş gibi. Bir kum tanesi gibi dinleneceksin. Ve kavgaya girdin mi tüm kaslarınla tüm benliğine gireceksin. Pataküte pataküte pataklayacaksın ötekini. Oh stres atacaksın. Ve hüznü de yaşayacaksın. Ta iliklerine kemiklerine kadar neşeyi de yaşayacaksın. Hayat bu. Hayat süt livan deniz değil. Bazen inişleri olacak, bazen çıkışları olacak, bazen yokuş olacak, bazen yumuşak olacak, bazen düz olacak. Hayat bu. Hayat bu. Hayata uyum sağlamak gerekir sevgili dostlarım. Nasıl oldu abi yine ben demiş Ahmet. Ha? Ne nasıl oldu? Ne nasıl oldu? Faik'la yakınlaştım virüs kapmışım ondan. Virüs kaptım Faik'ten.

Nasıl hastalandın diyor Ahmet. Ne bileyim ben ya. Bu havalar böyle soğuk, sıcak sıcak soğuk. Bazım ağrıyor. Ateşim falan yok ama bazılarım çok kötü. Birkaç günden beri. Aşkım için hep sustum. Ne hale gel.

Dost cenaze hizmetleri, dost cenaze malzemeleri. İki dost. Esat Orhan kapandı. Esat Orhan'ın yerine dost cenaze hizmetleri, dost cenaze malzemeleri açıldı. Son durak ana toprak dediğimiz yerde. Dost cenaze hizmetleri, çok teşekkür ediyoruz programımıza yaptıkları katkılardan dolayı. Sonur. Sonur'u Gümüşçe'de herkes biliyor. Mimar mühendis. İdadiye İlkokulu yanı, mahkeme binası yanında 6 katlı binada satılık 1+1 daireler. 2+1 daireler. İkinci projeleri belediye binası yanında 1+1 daireler. Ofisler, dükkanlar 2+1 daireler. Projelerde lüks ve kaliteli malzeme kullanılıyor. Satılık bunlar. İlgilenenler başvursunlar, ödeme kolaylıklarıyla mimar mühendis Sonur Halil'in yapmış oldukları bu daireleri yakından görün seviyorlar. Bebeğim bu aşk yalan olmasın, daha önceki gibi olmasın. Arada aç bu Maria'yı bakayım, ne yapayım bakayım demiş Ahmet. Oy Maria, şanlarlar düştü yarıya. Maaşlar da yarıya düştü. Bu kadar şey varken, bu kadar her şey pahalanıyorken, enflasyon varken maaşlar da yarıya düştü. Önemli olan donların değil, maaşları yarıya düşmesi. Ya maaşlar düştü yarıya. Kriz var. Saçlarını boyamışsın sarıya, maaşlar düştü yarıya. Bizimki buruk bir ya orkestra. Ay öleyim. Ay ölüyüm. Eğer ki düşerse kriz var.

Biz kaldırız yukarı. Miçotaki çeki aşağı. Dolu. İnandırıcı olmadı, biraz daha haber demiş dedim. Ay tıkanıyorum. Ay tıkanıyorum ay. Ay gideyim galiba.

Gidiyor vallahi gidiyor demiş, gülmüş Faik. Aa gidiyor galiba, güle güle amca demiş Gökhan. Ben ölüyorum burada, bundan seviniyor hey. Bunlar gözlerine kına yakacaklar. Ahmet. Kardeşim bak, bundan ne fena bak. Gözlerine kına yakacaklar bak. Ay sen ya.

Faik bekleyip Amut'u tıkamak için sana abi demiş. Emre Semenci. Kakkos gelip Sofol'da ne ki demiş Faik Tuzlacı. Akşama yakın arkadaşımın nişanı var, çaldıracağım nişanda demiş Ahmet. Biraz daha iyi olursan pazar günü için sana akşamdan haber vereceğim, tamam mı? Yani son dakika haber vermeyelim. Belki Faik Aga'dan falan filan bir yerlere gideriz. Birazcık daha iyi olsam, şaka bir yana rahatsızım. Hastayım, bu halde böyle yemeğe falan gidilmez. Tükürüğümü zor yutuyorum. Hakikaten zor yutuyorum. Ama işimizin başındayız. Allah insana tedavisi olan hastalıklar versin. Böyle geçin. Bir boğaz ağrısı, bir rahatsızlık var işte. Atsana abi güzel havalar açayım Ayşem'e demiş Ahmet. Şimdi dur. Şimdi bu şarkıdan sonra hep Ayşem'e açabileceğin havalar açacağım sana, tamam mı? Önce kriz ver diyeceğiz. Saçları boyamışsın sarıya. Maaşlar indi yarıya. Onu biliyor musun? Faik abime bir mezar çıktı. Ondan o kadar seviniyor. Ağzı kulağına vardı demiş Latif. Bırak hınzırın faini, bırak. Bırak sen ya. Arkadaş birlik bağrımıza bastık bırak. Bağrımda yılan beslemişim bırak. Yılan kobra beslemişim bırak bağrımda bırak. Pore filim, pore filim. Pop pop pop pop pop pop. Kuru kahveci Nihat. Enfes kuru kahve. Hakan günaydın. Tüm ekibe günaydınlar. Etiki Bankası'nın bitişinde Şapçı'da. Şapçı'ya köy demeyin. Şapçıköy diyorlar. Çok kızıyorum. Ben de kızıyorum. Şapçılar da kızıyor. Şapçıköy değil. Heh. Avlarım valla Şapçıköy diyenlere. Şapçı'da. 48 yıllık tecrübe. Kuru kahveci Nihat ve ekibi. Mis gibi kuru kahve. Harika kuru kahve. Sizler de kuru kahveci Nihat'tan alışveriş yapın. Sizler de kuru kahveci Nihat'ın müşterisi olun. Seçkin bakkal ve marketlerde de Nihat etiketiyle bulabiliyorsunuz sevgili dostlar. Tamamdır abi, haber bekleyeceğim senden haber demiş Ahmet. Tamam abi Ahmet. Bir bakalım gün içerisinde nasıl olacağız. Çiko'ya Şaba, günaydın Norveç'ten Gürkan abi demiş. Amerikan'dan Ali'den. Amerikan'a Ali'ye, Norveç'e günaydınlar. Bu ne Çiko? Çiko buradan mı?

Sevan Hanımcığım günaydınlar. Ne kadar hasta olursam olayım yememden hiç kalmıyorum. Hep iştahım açık. Şimdi nasıl karnım acıktı, nasıl karnım acıktı. Yufka deyince, yufkacı deyince, trakya yufka. Rıdvan Feyz'in yaptığı böreklerden Rıdvan Feyz'in yufkalarında yapılmış börek olsa da yesek, yufkalar da bitti kalmadı. Anam ne yapacağım ben kız hanım diyor. Dedim belki dedim duyuyordur Rıdvan dedim. Yufka mufka dedim yollar belki dedim. Ne bileyim ben yollar mı yollamaz mı yufkasız kaldık. Bulamayız burada yok olsa gideceğim anacığım burada yok. Önce de ki bakalım marketlerde trakya yufka Rıdvan Feyz şeker gibi yufka diyoruz. Yufkam yok diyorum ne zamandan beri tık yok kimsede. Hiç. Neden bak Gürdal buna suda mı dökeceğiz demiş Fahir. Aa. Ben Hristiyan mıyım, putperest miyim ben? Susuz mu yollayacağınız beni?

0: şey ne kadar önemli reklam. İnsan reklamla ne kadar özeniyor değil mi? Reklam tanıtım, güzel reklam da reklam. Akşam Instagram'da Miran pastırmalarıyla ünlü. Miran'ın hikayesini dinledim. Ermeni. Türkiye'den gelmişler. Yunanistan'a yerleşmiş. Dedeleri sadece pastırma yapıyormuş. Sonra işte sucuk mucuk yapmaya başlamışlar. Şimdi işi büyütmüşler. Atina'da kaç tane şubeleri, dükkanları var. Tüm Yunanistan geneline pastırma, sucuk mucuk gönderiyorlar. Böyle ilginç bir hikayeleri var. Kim bilir ne düşünüyor ünlü? Bu belki bir Reşat Altın çıkar para yerine demiş Emre Semerci. Valla. Her akşam köpeklerle oynuyorum. Ondan sonra üzerimi çıkartıyorum. Banyoya atıyorum üstümdekileri. Banyo yapıyorum. Çıkıyorum banyodan. Bu sabah. Ayıptır söylemesi donlanım. Dedim hareme çıkayım dedim. Şimdi dedim haremde birileri vardır. Üzerime şort giyeyim dedim. Baktım banyoda bir şort buldum giydim. O gene benim köpeklerle oynadığım şortmuş. Her neyse. İçeri geldim sol cebini bir yokladım. Bir şey var sol cebinde. Anacım bir attım elimi. 150-160-175 euro para var. 175 euro para buldum. Hiç unutmuştum onları. Nasıl sevindim. Şimdi hemen bugün onları harcayacağım, alışveriş yapacağım. Nefes almıyor.
1: Askerden bir geldim, 1.80 boyum var. Gözümün bebeğinden ışık çıkıyor, yok böyle.
0: Gözümün bebeğinden ışıklar fışkırıyor. Bugün fış diye. Fış
1: çıkıyor, yok böyle.
0: Yok böyle bir şey. Kızlar bana bak. Bütün kızlar, çocuklar, herkes balkonlardan bana bakıyorlar. Lapır lapır yere dökülüyorlar üzüm gibi. Lapır lapır dökülüyor. Vay. Rabbim. Çocuklar bile bakıyor. Kız olsaydım buna verirdim diyeler. Gönlümü diyorlar.
1: Yok böyle bir
0: yakışıklılık yok. Bu iş seni yakmaya. Kuleni de denize atma. Küllerini de denize atmaya kadar gider. Bu iş seni yakma. Küllerini de denize yakmaya kadar gider demiş Ahmet. Senin gözün bırak şimdi külleri milleri. Senin gözün kulağın internette olsun. İlk önce bu köyde interneti ben alacağım, tamam mı Ahmet? Bak kutular takıldı, her şey tamam. Bütün altyapı tamam.
1: Kızlar bana bak. Camdan dişiyor Rabbim.
0: Bırak şimdi malakyaları sen. Benim interneti takip et sen. Yolla benim internete evime bir teknisyen. Teli beni bağlasınlar. Router bağlı kalsın. Geldiği zaman, açıldığı zaman, verdikleri zaman hop hemen gelir.
1: Bana bakarken camdan dişiyor Rabbim.
0: 75 euroyu tutmazsa ödeyeceksin demiş Faik. Ama 75 euroya nasıl ödenir mi? 75'tir, 175 euro çıktı.
1: Benden ışık çıkıyor. Yok böyle bir ışık bulu. Kızlar bana bakarken camdan dişiyor.
0: Jazz Green'lerin var mı sahi? Bittiyse yollayayım demiş Ahmet. Var mı? Var tam var. Vücudun bağışıklık sistemini desteklemek için abi sen adalara git. İstirahat etme gerekiyor demiş Cüneyt Hasan. Hangi adaya gideyim? Dün bakayım dedim Halkidiki'ye, fiyat bakarken, otel bakarken uyumuşum. Ayşe.
1: Kızlar bana bakarken camdan.
0: Halkidiki'ye gideyim dedim. Hazır yakın buradan, hemen 3 saatte iki muhabbet yapana kadar gidiyorsun zaten. Volvo kendi gidebiliyor yollarını Halkidiki'nin zaten. Kendi gidiyor, gidiyor. Ne 3 saatte, 2 saatte gidiyorsun Halkidiki'ye.

0: Sevda. Çenen tutulsun Sevda senin.
1: Bu gideceğim süper olacak.
0: Sevda. Çekemeyenlerin çenesi tutulacak. Çekemeyenlerin çenesi tutulsun Sevda.

incecik öğütülmüş mis gibi kuru kahve. Hisar kuru kahve. İki tane şubesi olan tek kuru kahveci Gürcüne'de. İki şubesi var. Hem Sirkeli köyünde merkezde hem de Gümüşhane'de Eniş Şerif'in olduğu yerde Hisar Kuru Kahve. Hisar Kuru Kahve, Hisar Kuru Kahve. Saçları boyamışsın sarıya, maaşlar indi yarıya. Kriz var. Günaydın Gürkan abi. İyi hafta sonları dilerim demiş İsmail Sadık. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş geldiniz. Kriz var.

Mustafa. Kolay gelsin be kardeşim. Vay, tütünleri kırmışsınız. Gidelim bakalım, kolay gelsin. Allah hastanede evde tüm hastalara acil şifa versin. Dermansız dert vermesin demiş Cüneyt Hasan.

0: motoclass, klasikler, klas motosikletler, elektrikli motosikletler, içten yanmalı motosikletler, ikinci el, birinci el motosikletler, stil bayi, her türlü alet edevat, motoclass'ta, çim biçme, ot biçme makineleri, motoclass'ta, odun kesme makineleri, motoclass'ta, motoclass, motoclass, motoclass, motoclass. Ali Molla Molla Ali. Autokin istedi. Oyun Ali. Autokin istedi. Onlar 8 ortak. 8 ortaktan bir tanesi Ali Molla. Otobüs ehliyeti. Tır ehliyeti. Kamyon ehliyeti. Ali Molla Molla Ali. Yumuşak G sınıfı ehliyeti de veriyorlar. Nasıl şeymiş öyle be? Demeyin gidin Ali'ye sorayım. Ne bileyim ve nasıl şey? Ali biliyor onu. Ve otomatik vitesli araba arabaları da var. Otomatik vitesli arabada ehliyet alın. Araba kullanmasını öğrenin sevgili dostlar.
1: Yalları devam etsin.
0: Ahmet. Devam. Yarın akşam bunu çaldırın. Oo.
1: Yaşa kocanın karı yaşa.
0: Yaşayın be koca karılar be. Yaşayın be cadecikler, yine çıkarır. Yaşayın.

0: Rossa'nın butik. Sizin de alışveriş yaptığınız butik olsun sevgili bayanlar. Sadece bayanlara özel, sadece bayan giyimine özel. Tesettür giyim, efendim abiye kıyafetler, çantalar, aksesuarlar, takım elbiseler, gerekli ceketli takımlar, pantolonlar, gömlekler. %30, %40 indirim. Tesettür giyimde %50 indirim. Rosalind'de, Gamze, Hacı Kospas'ın olduğu yerde, Espresyonist'in yanında, Demokritübür'de, Instagram'da, rosalindbutik.com.tini. Ve haydi bakalım göbekleme havası. Haydi bakalım göbek göber, göbek göber, göbek göber kalalım. Ve ne diyelim sevgili dostlarım?
1: Oturuyorsunuz sanki çapaya gittiniz.
0: Sanki çapaya gittiniz mübarek oturuyorsunuz. Kalkın. Kalkın. Mücevherat Kuyumculuk Edirne'de. Edirne'nin merkezinde hizmetinizde. Mücevher deyince, kolye deyince, küpe deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun. Mücevherat Kuyumculuğa çok teşekkür ediyorum. Sarışlar Caddesi 32 numarada İş Bankası'nın karşısında kafeterya, kafeinin bitişinde, aynı zamanda Nida Sina Pırlanta'nın da bitişinde. Sina Pırlanta da onlara ait. Pırlanta içinde Sina Pırlanta'yı seçin.

Sonafro köpü köpüye yıkasın. Çok güzel yıkasın. Sonafro sevgili asarım. Sonafro. Nerede? Sarıca yolunda tren yolunu geçiyorsunuz. Biraz daha ileride solda mezarlık var. Mezarlık geçince hemen soldadır. Sonafro Instagram'dadır. Instagram'da bulun. Telefon numaralarına bakın. Sonafro olarak takip edin. Telefon edin. Bulunduğunuz yerden alsın arabayı. Bulunduğunuz yere yıkayıp temizleyip bıraksınlar. 20 euro. Araba iç ve dış yıkama. Sonafro. Sonafro. Sonafro. Enis bu ise. Enis Calimera. Enis günaydın. Yaşa. Oh, oh.

0: İyi hafta sonları diliyorum. Günaydın demiş Elif Kanosman. Günaydın Elif'im. Günaydın, günaydın, günaydın. Güzel bir haftasın olsun. Benim diyetisyenim sizin de diyetisyeniniz olsun. Elif Kanosman. Kilo alın, kilo verin. Sağlıklı, dengeli beslenin. Çok önemli. Önemli olan diyet yaparken de sağlıklı beslenmek. O yüzden diyet yaparken kendi kendinize değil, diyetisyenleri seçin. Diyetisyenlerin işi bu. Hele hele uzman diyetisyenler bu konunun uzmanı. Yani 4 yıl okuduktan sonra 2 yılda uzmanlığını yapmış diyetisyen Elif Karaosman. Sporcu beslenmesi, kas nasıl yaparsınız, nasıl vücudunuz hem sağlıklı hem kaslı olur. Bütün bunları diyetisyenler biliyor. 0-1 yaş arası bebek beslenmesi, hastalıklarda beslenme tedavisi için Elif Karaosman'ı seçin. Kendinize bir özgüven gelsin. Elif Karaosman. Bakalım, hiç Elif'i biz şeye söyletmedik. Kıdır kudura söyletmedik. Kıdır kudur. Uzman diyetisyen. Uzman diyetisyen. Dur.
1: Osman diyetisyen. Tamam, durdum.
0: Ne Osman'ı?
1: Mikrofon
0: uzman,
1: sende.
0: Uzman diyetisyen.
1: Osman uzmana tabii.
0: Uzman. Tamam.
1: Uzman diyetisyen.
0: Uzman.
1: Günaydın sevgili dinleyiciler.
0: Dur, 2 dakika dur.
1: Tamam. Tamam.
0: Porefile valla bak, kızıyorum ama bak.
1: Tamam ciddiyim, susuyorum, dinliyorum. Sen anlat.
0: Uzman diyetisyen Elif Karaosman. Hastalıklarda beslenme tedavisi. Daha iyi bir yaşam için, daha zinde bir hayat için, mutlu olmak için. Efendim ondan sonra gerisini sen tamamla. Uzman diyetisyen, uzman olması çok önemli. Elif Karaosman'a gidin. Halko Kondili 3'te, eski mahkeme binasının arkasında.
1: Sağlıklı bir yaşam için, dengeli beslenme için, yüzünüzdeki gülümseme için uzman diyetisyen Elif Karaosman'a uğrayın. Eski adliye binasının arkasında Halko Kondili 3'te. Sağlığınız, mutluluğunuz ve yaşam kaliteniz için doğru adres. Elif Karaosman ile kendinize iyi bakın.
0: Oldu işte. Çok beğenmedim ama.
1: Yani oldu. Tamam, istersen. Daha sıcak, daha samimi bir tonla bir kez daha deneyebilirim.
0: Hadi dene
1: bakalım. İstersen şimdi deneyelim.
0: Hadi dene.
1: Sevgili dinleyiciler, sağlıklı bir yaşam, daha huzurlu bir beden ve yüzünüzde kocaman bir gülümseme olsun istiyorsanız, uzman diyetisyen Elif Karaosman tam da yanınızda. Eski adliye binasının arkasında Halko Kondili 3'te. Size özel beslenme planları, samimi bir rehberlik ve sürdürülebilir sonuçlar için Elif Karaosman'a uğrayın. Kendinize bir iyilik yapın.
0: Ya, sürdürülebilir sonuç çok önemli. Sürdürülebilir olması çok önemli. Yoksa kiloları hop diye aldınız, pat diye verdiniz. Ne oldu? Yok, aldınız verdiniz, olmaz ki. Olmaz. Haydi bakalım parmak havası. Devam Gürkan demiş Erdal.

Serdar, tenteler, jel kaplamalar, koltuk üretimi, kumaş kaplama, pergola üretimi. Serdar, sevgili dostlarım, Gümücü'ne de, Gümücü'ne çıkışında, eski Mazda Ajantası'nın olduğu yerde, Gümücü'ne Kozmiye yolunda, Serdar günaydın. Gerçekten senden daha iyi tanıtıyor demiş Faik Tuzacı. Ha, benim gibi metin yapay zeka bile yazamıyor demiş Enes Şerif. Sen değişik yapıyorsun Bartli. Seninki başka. Sen başkasın. Sen başkasın.

yağmur yağacak mı diyenler. Sarıkotlu gök gürültülü fırtına uyarısı. Bu koşullar 12 Eylül Cumartesi saat 23'ten itibaren bekleniyor. Yarın pazar %80 ihtimalle hava yağmurlu olacak yarın. Duydun mu Faik? Duydun mu Faik?

0: hijyen servis. Batı Trakya'nın hijyeni için Enis. Hijyen servisi seçin Enis. Kokun bitti mi Enis? Hijyen servis, ilaçlama hizmetleri. Hijyen servis, parfümlendirme, tuvaletlerin temizliği hijyeni için. Böceksiz, haşeresiz bir hayat için hijyen servisi seçin sevgili dostlarım. Hijyen servis, hijyen servis. Hijyen servis.
1: Sadece en işte bana. Sadece arkadaşlar.
0: Çok teşekkür ediyorum hijyen servise. Hasan'a. Fatih'le karşı karşıya. Hijyen servis, hijyen servis. Ve karşıda Fatih var, koltuk üretimi. Koltukların kumaş kaplama işleri, koltuk yapım işleri, arabaların tavan kaplamaları, kumaş kaplamaları. Fatih. Hasan'la Fatih karşı karşıya.

Abi annemin çok selamı var sana, ismin Edime. Tarhana çorbası yapsın diye kendisine. Kış hastalıkları adeta bir antibiyotik, birebir şifa kaynağıdır diye diyor Cüneyt. Annem zaten geçen gün dün mü ne? Evvelki gün yaptı tarhana. Oh, annem de çok güzel yapar. Şimdi geçen senenin tarhanasıymış o. Bu sene daha yapmadı. Bu sene yeni yapacak şimdi. Bugünlerde yapacak. Yeni tarhana. Tayka Mobilya'ya şaba. Ferişte'ye şaba. Mehmet'e şaba. Ana binaya şaba. Koltuklar. Trakya Mobilya'da oturma grupları. Teşhir yerindeki mobilyalarda %30, %40'a varan indirimler Trakya Mobilya'da. Prefabrik evler, trofovinalar, konteynerler, dayalı döşeleri örnek olarak ana binada gidin görün. Trakya Mobilya, prefabrik ev konusunda da uzman sevgili dostlarım. Mona Lisa gelinlik 10'da açılıyor. Saat 3'e kadar açık. Mona Lisa, Hatice abla 30 yıllık tecrübeyle gelinlik alanında fark yaratıyor Gümüşhane'de. Mona Lisa diyelim. Çok teşekkür edelim Mona Lisa'ya. Ve canlı çiçeklerle gelin arabası süslemesi, gelin yolu süslemesi, gelin buketleri de yapıyor Mona Lisa 30 yıldır. Nasıl bitecek koku? 28 günde bir değiştireyi kola demiş Enes. Polemik yaratma. Polemik yaratma. Melekler ağlıyordu. Evet. Sesimi yormak istemiyorum ama bu şarkıyı çok seviyorum. Oturdum düşündüm bir ağaç altında. Melekler ağlıyordu sağımda solumda. Sen kolayı seçtin zor zamanımda. Bir hayat tükendi senin yolunda. Kolayı seçenleri, zor zamanınıza bırakanları yere düştüğünüzde kaldırmayı bırakıp bırakın da bir tekme de atanları, bir tekme de ben atayım diyenleri affetmeyin. Sakın affetmeyin. Yol verin gitsin. Yol verin gitsin.

programın sonuna kadar dinleyesin diye çalmıyorum. Programın bir yerinde Maria'yı çalacağım. Ahmet. Ahmet Hatip. Nay nay nam nay nay nam tararararam. Nurten ablam, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Radyonu yeni açan herkese günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın Hüseyin Sevdalı ve ekibine günaydınlar. Hüseyin Sevdalı dershane olarak 3 tane dershaneyle size hizmet veriyor. Efendim, kariyer dershaneleri Gümülcine Yeni Yol 46 numarada, Bulatköy ve Bekirli'de. Gümülcine Bulatköy'de servis araçları da mevcut. Öğrencileri evinden alıp evlerine bırakıyorlar. İlkokul İngilizce, Yunanca dersler, ortaokul ve lise için tüm destek derslerim. 40 öğrenci sertifika sınavına girdi. Sadece 2 kişi geçemedi. Çok büyük bir başarı bu. Kim istiyorsa, efendim, başarı kimin hedefi ise kariyer dershanelerinden geçsin. Kariyer dershaneleri Hasan Salim, Erva Mümün, Burak Aziz, Egemen Dermenci, Hüseyin Pelivan, Eymen Mümün, Erol Mehmet, Azra İsmail, Sena Latif, İsmail Ahmet, Ceyda Ahmet, Cansu Hüseyin, Furkan Ahmet, Enis Kır, Enes Ali, Hasan Efes Sadık, Kerem Nuri, İsra Ali, Derya Mehmet, Beyza Hüseyin, Deniz Sevdalı, Zeynep Mümün, Eymen Mustafa, Melis Bıçan, Yorgos Lomis, Nazmiye Dermenci, Begüm Kadir, Fatih Kocam Mustafa, Ayaz Demirbaş, Açalya Mümün, Beyta Çakır Sadık Mehmet, Melis Recep, Ezgi Sepetçi Ahmet, Ege Şerif Ali, Koray Ali, Hasan Topal Hasan, Fatma Hasan, Ejder İdris. Bunlar başarıyı yakalayan öğrenciler. Sizler de başarıyı yakalamak için kariyer dershanelerini seçin. Ali neredesin? Ali Molla Molla Ali, günaydın. Yarın hava yağmurlu olacak. Ben de iyi olursam yemeğe gidecek miyiz? Faik bekliyor. Cevap bekliyor Faik sende. Sopare, ben sonuna kadar dinlemesem de saat 12 ile 12.30'a kadar dinleyeyim. Çünkü tam o saatlerde kaçayım tarladan. Az tütünleri bilmem ne şu bu derken zaten programın bittiği saat eve varayım. Son yarım saati dinleyemeyeyim. Şimdi konuşturma adamı demiş. Ahmet hadi güldürme beni be. Güldürme beni be.

0: Faik. Kıvırma. Ali Molla nereye gideceğiz diyor. İşim var demiyor. Faik kıvırıyor, diyor ki Ali'nin yarın işi varmış. Son sen desen can çekişiyor. Olmayacak galiba bu iş diyor. Gökmen'e, Gökmen'e, Ali Gökmen'e. Sonsuza kadar. Ya da et yemek isterseniz başka yere gideriz. Ha kaç bu oradan ben. Dinleyiz kabahat, dinlemeyiz gene kabahat. İstemem bir şey senden demiş Ahmet Hatip. Isırırım, havlarım vallahi sana. Bak vallahi billahi hasta hasta havlarım sana, çok fena. Çok seviyorum Ahmet, çok aşıkım. Çok aşıkım, çok seviyorum Ahmet. Aşk acısı çekiyorum Ahmet. Ve son Mehmet Özcan Yastıköy Yalancı yolunda. Oğuz nerede? Oğuz'a bir yemek ısmarla dedik, gitti, afandaz oldu, kayboldu. Ya. Pıttığımız olsa ısmarlayacak, yok. Pıttık yok. Özcan Mehmet Özcan Yastıköy Yalancı yolunda 1. kilometrede hizmetinizde. Özcan Mehmet Özcan efendim inşaat panelleri, her türlü inşaat malzemesi. Bu inşaat panelleriyle yapmış oldukları konteyner evleri gidin yakından görün, çok beğeneceksiniz. Özcan Mehmet Özcan Yastıköy Yalancı yolu 1. kilometrede. Ambrosia Trans. Taşıma deyince, taşımacılık deyince Ambrosia Trans. Yunanistan'dan herhangi bir Avrupa ülkesine, herhangi bir Avrupa ülkesinden Yunanistan'a istediğinizi taşısın Ambrosia Trans. Ambrosia Trans. Bir atasözü var. Yılanın başı ardından asfalta çıkarmış. Bu da hep asfalta geziniyor demiş Hasan. Değil mi? Haklısın ama durup durup sana sataşıyor. Eceli gelen nasıl biraz daha verdi. Eceli gelen köpek cami duvarına işermiş Hasan. Nereye gidecek abi sayı demiş Ahmet. Geçen akşam gittiğimiz yere gidelim mi Ahmet? Ama bir bekleyelim bakalım nasıl olacak. Birazcık bekleyelim. Ali'nin işi yok herhalde. Fahin'in da işi yok herhalde. Sana çok mu uzak kalıyor Ahmet şey? Yastıköy sana çok mu uzak kalıyor? Ben balığı çok seviyorum. Balık için mi yatıya giderim? Balık. Bana balık verin, samsak verin, soğan verin. Na na na na na na na na na na na na. Bir de Korifi'nin köfteleri var sahi. Of. Of. Bir de dört mevsim aile lokantası var. Dört mevsimde de güzel, dört mevsimde de harika. Şarıl şarıl sulan akarsu sular akıyor. Efendim, dört mevsim aile lokantasında lezzetler doruk yapıyor. O biftekler, o pirzolar, mirzolar, Hamdi abi ve ekibi. Kozluköy'de dört mevsim aile lokantası. Geçen gün uyandım. Facebook'ta bir yayın karşıma çıktı. Bir radyocu konuşuyor. Hayır, benim söylediklerimizi kale de almıyorsunuz. Ne kadar yanlış şeyler, kelimeler. Sinsi sinsi dinleyenlere demiş. Bizi demiş severek sinsi sinsi dinleyenlere. Efendim kaç kere söyledik bunu. Sinsi dinlemek kötü niyetle dinlemektir. Kötü niyetle dinlemektir. Kötü niyet beslemektir. Sizi seven insan sinsi sinsi dinlemez. Bunu anlatamadı gitti. Anlatamadı gitti. Tabii diyorlardır bu mu biliyor her şeyi. Yani bu bilinen evrensel gerçekler bunlar. Yani isterseniz Hıdır Kudur'a da soralım bak. Hıdır Kudur, sinsinin kelime anlamını söyler misin bana? Sinsi, sinsi sinsi dinlemek ne demek?
1: Sinsi genelde kötü niyetli, gizli saklı hareket eden, İçten pazarlıkla demek. Sinsi sinsi dinlemek de birine açıkça belli etmeden gizlice art niyetle kulak kabartmak, ne koparırsam kârdır diye dinlemek anlamına gelir.
0: Evet. Bir de bir şey daha var, onu da söylüyorum sürekli. Efendim türbe, ermiş insanların mezarlarına türbe denir. Normal bisfanilerin mezarlarına mezar denir. Türbe denmez değil mi? Türbe nedir sevgili Hıdır Kudur?
1: Aynen öyle. Türbe genelde halkın saygı duyduğu sahibi, alimler ya da önemli şahsiyetler için yapılmış mimari olarak da özenli mezar yapısıdır. Sıradan mezarlardan farkı da tam burada. Toplumsal bir saygı ve manevi bir anlam taşıması.
0: Evet, şimdi ben ölsem tövbe haşa, bana türbe yapın. Ama normal ölümlere türbe demeyin. Ne olur, türbelere hakaret oluyor. Ne olur demeyin. Çoğu ne olur, bunu yanlış kullanmayın. Ne olur. Biz sana yazanlar seni seviyoruz anlamına mı geliyor? Bir daha yazarsam demiş Fahit Tuzacı. Tabii arkadaşım, canım arkadaşım, şaka yaparken yapalım, ciddi konuşurken konuşalım. Tabii ki beni seviyorsun. Beni sevmesen, programı sevmesen niye beni dinleyeceksin ki? Yoksa senin sesini mi dinliyorsun? Kötü niyetli mi dinliyorsun? 2-3 mevsim geçti gitmeye. Kısmet olmadı galiba TSS Opakaze demiş Gürdal Salih. Ha? Ne diyorsun be? Sen beni sevmiyor musun Faik? Günaydın, iyi yayınlar. Yasören'de çevirme var mı demiş Metin. Hayır. Ne Yasören'in çevirmesi? Nereden çıktı o şimdi? Ben havlayandan korkmayayım Gürkan abi. Isırma. Sadece ne istersen yap demiş. Isırma, sadece ne istersen yap beni demiş. Neden anlamak istemiyorsun demiş Faik Tuzlacı. Sevmiyorum bırak seni demiş. Gözler yalan söylemez. Yalan nedir bilmez onlar. Geçen akşam bana bir baktın bir baktın. Hiç unutamıyor mu bakışları sofrada?

0: Ferişte ablanı tanımadım. O gençleşmiş o. Ya Ferişte büyüyeceğine küçülmüş, gençleşmiş. Trakya'mı biliyorum. Bu kaç atıyanda filliziz. Just green. Toplanmışlar, fotoğraf çektirmişler. Üretim yerinde. Üretim yerinden de bugaça börek alabilirsiniz. Dondurulmuş börek de alabilirsiniz. Hemen Trakya Mobilya'nın bitişinde. Marinaki 8'de. Konsolosun arka sokağında. Merkez dükkan Fisios 2 eski valilik binası karşısı Kofi Brands'ın yanında. Ve İpokatastima İrodot 2'de Platia'da. Fagi.gr'den sipariş verin. Platia'daki şubesine 29-853 numaralı telefonu arayıp sipariş verebilirsiniz. Uykum vardı. Seni beyaz yumuşacık yastık gibi görüyordum demiş Faik Tuzlacı.
1: Ah gurbet zalim.
0: Ya be Ferişte ablan işte. Tanıyamadım Ferişte ablanı. Günaydın mesajı olur pazartesi günü. Tamam.
1: Gurbet zalim gurbet.
0: Çonta güzel olur. Üç sponsor bir arada. Düşmanlar çatlasın. Düşmanlar çatır çatır çatlasın. İnşallah orta yerlerden cart diye çatlasınlar.

Yakışıklı enişten de çıkmak istedi fotoğraf ama sana sponsor olmadığı için çıkmadı. Çok üzülüyor olmadığı için, spor olamadığı için demiş. Bak, girsin o da aynı kaleye. Girsin, ben çaktırmadan yaparım onun sponsorluğunu. Onun gibi fizyoterapist var mı be? He? Bir bizim Senem var. Pek anlaştığımız söylenemez. Kalktım bu sabah, hastayım. Senem dedim. Nursel ablamdan dün bir hap aldım, çok iyi geldi. Unuttum şimdi hapın adını. Senem dedim. Bana dedim eczaneye gidip dedim bir hap alır mısın, sonra gelirken verirsin dedim. Dahi dedi hiç senden uğraşamam dedi. Çok dedi işlerim var bugün dedi, dükkanda yalnızız dedi, ne yapacağımızı bilmiyoruz dedi. Hiç dedi git dedi başımdan dedi bana, bak. Bak. İnsan der dayı ben sana hap alırım. Gelince de ben senin ağrıyan yerlerine masaj yaparım. Fizyoterapi, psikoterapiye yaparım. Hiç. Yakışıklı enişteni de al aynı kareye, oradaysanız hepiniz beraber çektirin, günaydın mesajı yapalım. Yakışıklı enişteni de al, bak Fikret abim belini iki seansta düzeltmiş adam. Ya.

0: mirasından mahrum etsene mi demiş Hasan. Sen seni mi tanımıyorsun Hasan? Çok da umurunda olurdu. Senim. Senim garip bir kızar. Çok da umurumda derdi. Senin bozkurt. Çok milliyetçi kızlar.
1: İnandık doktorlara. Böyle dediler.
0: Bir de Atatürkçü. Atatürk'e laf etmeyeceksiniz. Ben affederim, sen seni affetmez.

neyken sen onu biçersin. Sen bütün hafta Senem'i gömdün. Şimdi imdat Senem iyi yapmış. O da senin gibi direkt söylemiş sana diyor Nida. Zaten hep öyle o. Hiç. Demasay kasa oldu.

içe 4 pardon onu söyledik. Bunu da söyledik. Korifi. Muhteşem köfteler. Kış geliyor artık güveç de yapacak. Hafta sonu çevirme de var. Yetişen alıyor. Kapış kapana gidiyor. Kapanın elinde kalıyor çevirme. Korifi, ciğer sarma. Bulatköy'ün gururu Korifi. Şiddete tavsiye ediyoruz Korifi'yi sevgili dostlar.

aşkıma ne kadar şanslısınız, boğazım ağrıyor, çok fazla konuşamıyorum bugün. Bugünü iyi dinleyin beni, böyle bugün daha zor bulursunuz ha. Faik Doğancı, Fatma İbrahim ablam, Emin Ferroğlu, Melia Kocanım ablam, İrfan Abdullah, Şaban Ahmet, Güner ablacığım, Erol Macir abicim, Hüseyin Yoluç abi, Bülent Yusuf, Arzu Hasan, Soğuk Almanya, Cappuccino Frappe, Cengiz Keto, Zeynep Koray, Yüksel Mümün, Bülent Mustafa, Taner Hasan, günaydın, günaydın. Yarın kim benim yanıma oturmak istiyor? Yemeğe gidersek ha? Yanıma oturacak var mı? Yapayım. Üstünüze. Vay ne güzel üzümler. Vay ne güzel üzümler. Çekirdekli mi bu üzümler? Çekirdeksiz mi Nida? Seher günaydın. Vardınız mı? Dinlendiniz mi?

San Siro farkıyla Bioplus ve Bioxin saçlarınız dökülmesin. Bioplus ve Bioxin ürünlerini, şampuanları, efendim seçkin bakkal ve marketlerde San Siro'nun satış noktalarında bulabiliyorsunuz. Bioplus ve Bioxin'le saçlarınız dökülmesin. İyi yayınlar Gürkan arkadaşım. Ayrıca da geçmiş olsun, Allah şifalar versin inşallah demiş Bayram Ahmet. Çok teşekkür ederim, hoş geldin. Günaydın, geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz demiş Rıdvan Ali. Çok teşekkür ederim, sağ olasınız. Kolay gelsin, kolay gelsin. Leyla, nereye yolculuk? Sofya'ya doğru gidiyorsunuz. Leyla Hanım, sevgiler saygılar. Hayırlı yolculuklar. Seher, dinlendik, sabah kahvesi içiyoruz demişler. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Çekirdekli halk arasında duruklara diye bilinir. Pamit üzümü pekmez ve dolmalık yaprakta en kalitelisidir demiş Nida. Ha. Efendim insanlar pekmez yapıyorlar. Gel pekmeze, pekmeze gel demiş Mehmet Hacı. Sen insana bedava vermezsin, bir şey biliyorum ben. Pekmeze gel diyorsun, paralan vereceksin. Yok öyle. Zafer İsmetoğlu. Günaydın Gürkan abi, yayınlar dilerim demiş. Yaşa Zafer. Yaşa Zafer. Teşekkür ederim Seher. Bir de yardan ayrı kaldı. Faik arkadaşıma, Faik dostuma armağan ediyorum bu şarkıyı. Hastalığa çok şifalıdır, organiktir demiş Mehmet Hacı abim. Nereden alıp toprak atıyorsunuz ona? Ha? Sizin haremden almayasınız toprağı. Kedilerin, köpeklerin işlediği yerden. Bu kutuları taktılar, ne zaman bağlayacaklar interneti diyor Zafer. Ben sordum kızanlara Zafer. Dediler ki yılbaşına doğru dediler. Yılbaşına doğru, yani bu sene çıkmadan interneti verecekler bize. İnternet aktif olduğunda ben sana söyleyeceğim. Babam bağlatsın.

Sesli okuma. Akşam demedik ya biz mi gündüz? Biz gündüz diyeyiz. Nay nay nay nay. Tatması bedava demiş Mehmet Hacı. Bak nasıl biliyorum ben? Tattıracak, ondan sonra iki katı para alacak benden, ben ünlüyüm diye. Bana insanlar bedava pekmez getiriyor. Oho, bak Junior Aslanım şimdi pekmezleri yapacak, bedava getirecek bana. Ne yapayım ben senin pekmezini? Sen onun kumunu haremden alıyorsun. Kediler köpekler işliyor orayı kuma.

Leyla Nur. Kızı götürüyoruz demiş. Kardeşim de Arda'yı götürdü. Arda'ya ev kiraladılar. Çünkü yurt çok pahalıydı. Ev daha ucuz buldular. Edirne'de. Arda beni dinliyor mu? Kardeşim dinliyor mu?

la bottega del caffè. Στη Θάσο. Τάσος δεν είσαι μέτρης δε. La bottega del caffè. Kahvaltı tabakları. Börekler. Efendim kruasanlar, krepler. Harika fiyatlarla. Harika lezzet. Tazecik hepsi. Kahve çeşitleri. La bottega del caffè. Ya just one street away from the beach. Skalapotamya'nın tam merkezinde sevgili dostlar. Periköse. Günaydın Perihan. Günaydın, günaydın, günaydın. Perihan Perik Çekçili. Günaydın, kolay gelsin. Afiyet olsun, kahveler içiliyor. Hep kıskandım. Nasıl Gürkan, Edirne'de kiralar çok uçtu değil mi? 2 yıl oldu oğlum gitmiyor. Çok pahalıydı o zaman da kiralar. Şimdi düşünemiyorum demiş. 350 euro. 350 euroya buldular bizimkiler. Bir haftadır kardeşim temizlik yapıyor. Erkeklere daire vermek, kiralamak istemiyorlar ya, ev kiralamak istemiyorlar. Bir dairede kalan kızmış. O kadar pasaklıymış, o kadar pasaklıymış ki kardeşim bir haftadır temizliği bitiremedi. Sürünüyorlar evde. Vallahi. Vallahi billahi. De böyle pasaklı bir kızdan evlenin, hayatınız zindan olsun. Temizliği siz yaparsınız. 12'ye kadar buradayım demiş Ahmet. Yaşa.

senin aşkın. Yarın bu bak bacaksız Latif de gelmek istiyor diyor Faik. Öğleye doğru gideriz ama akşama kalmayız değil mi? Yani ben öyle düşünüyorum. Yani saat 2-3. Gideydin benim damada tutacaktın. Mis gibi tertemiz daire. Sorsana bana hav hav demiş Gürdan Salih.

anca ev işlerini bitirirsem gelebilirim dedi diyor Faik. Sabahleyin erken kalksın, saati 7.30'da kalksın, söyle Latife saat 2'ye kadar bitirsin ev işlerini, silsin süpürsün, bulaşıkları kızanın altını değiştirsin. Tamam. 350 euro gene iyi Perihan. Yurtta 450 mi ne veriyordu, yemek de yoktu yurtta. Ya Gürkan aga, bende de 1+1 var. Full eşyalı 4 senelik bina, yepyeni her şey, 350'ye vereyim. Arayan soran olursa söyleyebilirsin. Halk Kütüphanesi yanında, çarşı Erastay'a 10 dakika yürüme mesafesinde demiş Onur Eda. Tamam, bunu da aklımızda tutalım. Arda'nın dairesi hemen Erastan'ın arkasında, pizzacının üstünde. Pizza hat mı ne var orada? Ha? Hemen pizza ısmarlayacaksın, ip sarkacaksın, sepet sarkacaklar, onu tıngır tıngır mıngır tıngır mıngır çekecek pizzayı. Ya. Ah, şimdi zamanı kızanları. Ne kuşağı bunlar? Ne kuşağıdı bunlar be? Ne kuşağı bu kızanlar? Biz göz kadar odada 8 kişi yatardık. Vallahi de billahi de altlı üstlü. Bir diyadromu vardı yürümek için. Bir de köşede dolaplarımız vardı. Dolaplar da küçücük. Dolaplar da yani 2 metreye. Ne 2 metre? 1,5 metreye. 30 santim genişliğinde. Ne sığdıracaksın o dolaba? Ha? Ne sığdıracaksın? Ya biz öyle atıla atıla, itire itire, kakıla kakıla okuduk. Şimdi kızanlar yedikleri önlerinde, yemedikleri arkalarında. Evde kalıyorlar, özel yurtlarda kalıyorlar. Oh oh oh. Aa, benim oğlum da o mahallede kaldı demiş Periyar. Hemen Yaraslan'ın arkacığında. Benim adım kakılmış. Yer yeri temizler parlatırım. Siz bana kısaca kak diyebilirsiniz. Kardeşim öyle kakılmış gibi bir haftadan beri. Kakılmış gibi temiz değil durum.

İyi yayınlar, kolay gelsin demiş Mehmet Kara kardeş. Günaydın, hoş geldin. Nasıl, dün akşam koşu güzel miydi? Ayda 1 euro gider ona. Allah kuvvet versin diyor Perihan. Allah'tan Arda çok harcayan bir çocuk değil. Burada onun dayısı var be. Dağlar gibi ünlü dayısı var. Ne gelecekmiş bize ayda 1 euro be? Ben ayda 1 euro şaba parası yapıştırıyorum. Düğünlerde.

0: Toyota Yaris, Japon kalitesi. Toyota Yaris, made in Japan. Toyota Yaris diyelim. Hadi bakalım.
1: Toyota Yaris, Japon mühendisi, sağlamlık ve güven. Virginia'da test sürüşüne gel. Yeni modelleri yakından gör. Avantajları kaçırma. Direksiyona geç, farkı hisset.
0: Biraz baştan salma söyledin ama yok zararı. Varyese kesi simera. Varyese kesi simera. Ella pame. Just Green, Just Green'de söyleyelim. Hadi bana yardımcı ol.

0: Hep sponsorları sen aktar, değil mi? Just Green.
1: Tamam. Just Green'le evinize ferahlık gelsin. Doğaya saygılı, cilde dost formülüyle çamaşırlar mis gibi. Her yıkamada yumuşaklık, her dokunuşta huzur. Just Green en yakın süpermarkette evinizin yeni dostu.
0: Stukozma Balık Tavernası. Hem Fener'de hem Gümüşhane merkezde, tam şehir merkezinde. Stukozma, balık için stukozmayı seçin.
1: Taptaze balık, ustasından lezzet. Stukozma'da denizin en güzelini sofranıza taşıyoruz. Fener'de, Gümülcine merkezde, dost ortamı, sıcak servis. Balık diyorsan Stukozma.
0: Rıfat marketler.
1: Rıfat marketlerde uygun fiyat, bol çeşit, güler yüz. Mahallenizin samimi alışveriş noktası. Günlük taze ürünler, hesaplı alışveriş Rıfat marketlerde. Bekleriz.
0: Bin bir çeşit, tek adres sloganları.
1: Eviniz için aradığınız her şey bin bir çeşitte bir arada. Mutfaktan banyoya, temizlikten aksesuara, kalite ve uygun fiyat aynı yerde. Bin bir çeşit, evinizin tüm ihtiyaçları için tek durak. Sloganları, eviniz için aradığınız her şey burada.
0: Ama sen ayda 1.000 euro şaba yapacağına bana zekat versene onu demiş Ahmet. Zekat fakirlere veriliyor. Senin nereye vereyim zekatı? Ha? Arda sana güvenirse yandı gülüm keten elva. Ayın 15'ini zor görüyorum değilsin. Arda'ya nasıl yetişeceksin demiş Nida. Sus be, karıştırma oralarını sen gene. Geçen akşam bir Merida Sardalya ödeyemedin ama demiş. Duyan da inanacak demiş. Faik Tuzacı. İyi yayınlar, kolay gelsin, süperdi, çok kalabaydı abim demiş Mehmet. Yaşayayım be korifi be. Kıskananlar korifi çattır çattır orta yerlerden çatlasın. İnşallah amin. İnşallah. Hoppa. Ay çok hastayım.

0: Agora Plus'larda, Agora Plus'larda harika indirimler var. Agora Plus.
1: Agora Plus'ta harika indirimler, kaçırma.
0: Kaçırma.
1: Aynen. Wow. Fırsatlar sınırlı, Agora Plus'ta şimdi tam zamanı.
0: Bu nasıl ses böyle be? He? Nasıl ses böyle? Bu beğenmedim ben senin sesini.
1: Tamam, daha net söyleyeyim.
0: Daha net söyleme.
1: Agora Plus'ta harika.

0: Radyo City, radyo terapi, terapiye gel, City'ye gel.
1: Kahveni kap, frekansa yaslan. Radyo City'de terapi başlıyor. Derdini bırak,
0: başladı, çoktan başladı. Terapiye devam ediyor. Frekans cillop gibi, frekans cillop gibi.
1: Frekans cillop gibi, tertemiz kırıl kırıl.
0: Nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan. Bu kızın şarkısını bekleye bekleye mahvoldu şarkı sabahtan beri. Oy Maria.
1: Beklemeye değecek söz.
0: Beklemeye değecek mi?
1: Sabır. Sonra ses açıyoruz.
0: O zaman son ses açıyoruz sesi. Sırada ne var? Oy Maria Maria. Şalvar indi yarıya.
1: İşte geliyor. Sesi aç, ritme teslim ol.
0: Oy Maria Maria.
1: Şalver indi yarıya.
0: Şalverdin, şalvar, şalvar, şalvar indi yarıya.
1: Tamam, şallar, şallar. Şalvar indi yarıya.
0: Maria.
1: Maria, sesini aç, devam.
0: İhtiyopoliopsi, topoliyi, vistoniyi hatırlıyor muyuz? Hani çok güzel karides yapıyorlar, tereyağlı, samsaklı. He?
1: Hatırlamaya çalışıyorum, bir saniye. Tabii ya, hatırlamaz olur muyum? Tereyağlı sarımsaklı karides, ekmeği bana bala yenen cinsten. Pizza Vizzoni. Mis gibi kokusu burnuma geldi şimdi.
0: Ne Vizzoni, ne Vizzoni?
1: Bir sabah daha dedi. Vizzoni'nin nerede olduğunu soruyorsun
0: Vizzoni
1: değil mi?
0: Vizzoni değil, İhtiyopoliopsitopolio i Vistoniza.
1: Hah, işte orada beni yakaladım. Hatırlamıyormuşum, karidesi uydurdum. Şimdi doğru oldu. Vizzoni değil, Ivistonida. Iasmos. Yani Yastıköy.
0: Yastıköy.
1: Tam dediğim yer. Yastıköy,
0: harika,
1: evet.
0: Harika karides, sarımsaklı, mis gibi balıklar, salata çeşitleri, gökmende.
1: İşte bu, şimdi her şey yerine oturdu. Mis gibi balıklar, salata.
0: Iasmos, Yastıköy'de.
1: Gökmende.
0: Iasmos, Yastıköy'de. Iasmos, Yastıköy'de. Arada kafa gidip geliyor. Kafası gidip geliyor arada. Günaydın abim, bu karı beceremeyi hiç. Nerede bizim devekel demiş Tüner. Günaydın demiş Halil abi. Günaydın. Abi ben toprak koymuyorum, un katıyorum. Gel al bilet de parasız vereceğim sana demiş Mehmet Hacı abim. Unlu bir pekmez olur mu? Ne diye? Sen kimi kandırıyorsun? Ben aptal mıyım ben?

0: yarıya. Şalvar indi yarıya.
1: Ben çektim yarıya.
0: Ben çektim yukarıya, o çekti aşağıya.
1: Ben çektim yukarıya, o çekti aşağıya. Tam bir çekişme, tam bir oyun. Enerji tavan, betin yerinde.

0: Buna yeter, bir buçuk saatten beri yiyorsun demiş Mike Tuzer. Ne yedim ben? Bir tane 20 santim bir simit yedim. İçinde tavuk peynir var. Bir tane ekmek arası tavuk kroketi yedim. Birazcık kaşar yedim, peynir yedim. Ne yedim ben? Hastayım, hastayım ben burada, hastayım. Ben çektim yukarıya, o çekti. Ben çektim aşağıya, o çekti yukarıya. Sevgili Hıdır. Sevgili Hıdır Kudur.
1: Herkese günaydın. Frekans tertemiz. Hıdır Kudur modunda devam.
0: Keyfimiz ellere dert oldu Hıdır.
1: Just Green şamaşır deterjanlarından doldu. Doya dost.
0: Dur be ya, ne Just Green'i. Keyfimiz. Dur. Dur.
1: Tamam.
0: Havlayacağım
1: tamam,
0: sana.
1: Tamam durdum. Tamam sakinim. Dinliyorum şimdi. Ha. Nasıl devam edelim?
0: Keyfimiz ellere dert olmuş. Ellere, düşmanlarımıza. Anladım. Ne diyelim? Keyfimiz onlara dert olmuş.
1: Çatlayanlar çatlasın. Biz frekansla dimdik ayaktayız. Enerjimiz yerinde. Moral tavan. Dinleyen dostlara kocaman bir günaydın. Kafama da
0: takmam, yüzüne de bakmam. Düşmanlara Çince bir şeyler söyleyelim. Tamam, hayır. Japonca bir şeyler söyleyelim düşmanlara. Hadi bakalım. Japonca biliyorsun
1: hay.
0: Değil mi? Hay.
1: Evet.
0: Hadi bakalım, söyle bakalım Japonca düşmanlara.
1: Minna, ohayo. Bokura wa kyou mo genki ippai. Jibun rashiku sumou. Herkese günaydın. Bugün de enerjimiz yüksek. Kendi yolumuzda ilerliyoruz.
0: Tribini olurum. Bu kadar tam senin kafada demiş. Biz ırgatlarken iş başındayız. Tayfun gelmedi bugün. Epistatlar çalışmayın. Hafta sonları demiş Tunel. Ha. Epistatisin o Tayfun. Haftası iki megalovasmos egin haftos. Megalovasmos. Megalostu basmotu. Tayfun çok iyi bir çocuk. Tam evlenecek kızan. Tayfun. Tam evlenecek kızan. Eğer ben kendime göre bir çocuk bulamadım diyen kızlar varsa Tayfun'la tanıştıralım onları. Tayfun tam koca olacak kızan. Tam kocalık. Gürkan abi sıradaki şarkı kıvıcı teyze mi gelsin demiş. Zafer gelsin bakalım. Gelsin bakalım. Haydi bırak. Ve ne diyelim? Sevgili dostlarım. Sinap Semerci İnşaat diyelim mi? Hıdır.
1: Sinap Semerci İnşaat diyelim. Sağlam temel, güvenli yapı, zamanında teslim, geleceğinizi bugün inşa ediyor. Sinap Semerci İnşaat, güvenin adresi.
0: Güvenci ne de? Sinap Semerci.
1: Sinap Semerci.
0: Sinap Semerci olarak Instagram'dan da bulun, takip edin.
1: Aynen öyle. Sinap Semerci Instagram'da. Takip.

0: Radyo Radyo City'de, Eğlence Radyo City'de, Neşe Radyo City'de. Frekansımız temiz, frekansımız parlak, frekansımız cillop gibi.
1: Mis gibi. O zaman bir nefes, sonra tempoyu yükselt, dinleyiciyi yakala. Şimdi ritmi iki tık artırıyorum, kemerleğe bağlayın gibi bir çıkış. Arkaya da kısa bir jingle cuk oturur.
0: Kemerleği bağlayın. Arkanıza yaslanın, kemerleği bağlayın. Uçuşa hazır olun.
1: İşte bu. Hatta şöyle süsleyebilirsin. Kemerleri bağlayın. Radio City 107.6 ile irtifa alıyoruz.
0: Kısa,
1: net, akılda kalıyor. Süper. Tam bir açmalık oldu. Enerji yerinde akıyor.
0: Yunanca biliyor muyuz? Hıdır.
1: Evet, Yunanca konuşabilirim.
0: O ne zaman lazım? Yunanca şöyle diyelim. Arkadaşlar, dostlar, radyo seticiler, basalım gaza, bas gaza diyelim, hadi Yunanca.
1: Fili parea akroates tu radio city. Pame dinata patame gazi. İstersen biraz daha radyo jargonu da katarım.
0: Evet, kat bakayım.
1: Mesela pame dinata pame merismo figame.
0: Vrn vrn vrn vrn vrn vrn vrn vrn vrn vrn vrn vrn vrn. Bu bateks kızlarının çıt sesi çıkmıyor. Kızlara şap olsun demiş Leyla Hanım. Şaba. Hıdır'ın Japonca dediklerini zinliye sorsana çevirdin Türkçe'ye. Düşür olanları birbirlerine demiş. Onları birbirlerine düşüreceğim. İki yapay zeka yiyecekler birbirlerini. Vırrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr adı, tadı, fiyatı, lezzeti, 48 yıllık tecrübe. Şapçı'da, Şapçı'da Etiki Bankası'nın bitişinde hizmetinizde. Kuru Kahveci Nihat'a çok teşekkür ediyorum. Programa yaptığı katkılardan dolayı sevgili dostlarım. Seçim Bakkal ve Market Adresi'nde buluyorsunuz. Kendi tahinlerinde kendileri üretiyorlar. Sinap, pardon onu söyledik. Veniliyoruz. Ne diyoruz? Seden'in eşi Siras 3'te. Perihom Züccaciye Dükkanı. Dükkan kapanacağı için ürünlerde %50'ye varan indirimler. Kaçırmayın. Gelin ziyaret edin, konuşun. Baba. Günaydın abi. Kısa bir tatilin ardından yine işimdeyim. Sana sürprizim var. Çok hoşuna gidecek ama hadi kolay gelsin. İşine bakalım. Seni Görge ile birlikte dinliyoruz. Bugün işte Türkçe de anlıyor, konuşuyor da. Bizlere bir şarkı armağan et bakalım, dinliyoruz. Pondiyaka olabilir. Hani var ya dinlettiklerinden onlardan demiş. Nurgül günaydın. Nasıl hoşuma gidecek, sürprizim var senin be Nurgül. Nursel ablam aradı. Sen Nursel ablama döndün mü dün? Ha? Aradın mı onu? Telefonu kapalıydı. Seni aradık. Yoktun. Eşek sıpası mı buldun yoksa bana? He? Hıdır'ın Japonca dediklerini Zilli'ye sorsana. Ha, pardon. Onu aktardım.

Yurancası senin gibi. Seninki gibi. Bende eşek var hasıpa değil. Latif istersen hediye ederim. Latif istersen sana hediye ederim demiş Fahin. Heyvan mı Latif? Çok daha anlamlı bir sürpriz hoşuna gidecek. Kesin sürpriz dedim. Yemeğe gittiğimiz gecede vereceğim demiş Nurgül. Yemeğe gitmeyeceğiz ki. Yemeğe gideceğimizi kim söyledi? Ali dedi ben dedi eşim olmadan bir yere gelmem dedi. Ben dedi eşim olmadan gelmem dedi. Nurgül dedi alsın eşini dedi. Ben dedi alırım eşimi dedi. Eşim nereye ben oraya dedi Ali. Ben gene zaten eşim olmadığı için hiç gelemem.

0: benden olsun.
1: Merhaba. Kırca Ali Pepelis. Pepelis dede. Den Mümin abime selamlar. Lutenica yapıyor. Kolay gelsin. Seni de bekliyor Lutenica yemeye demiş Cevat. Merhaba, kolay gelsin. Çok severim Lutenica'yı. Bayılırım Lutenica'ya. Afiyet olsun. Güzel bir kış olsun inşallah. Bulgaristanlılar böyle kış hazırlık yapıyorlar. Lutenica yaparak.

Ama biz beraber dedik ya işlerle birlikte. Oo, sen de unutmuşsun Ferişte Mehmet falan dedik ya demiş. Sen bana işleri söylemedin ki Ferişte dedin. Ben dedim. Ali dedin. Eşlerimiz gelecek demedi ne? Benim eşim yok. Ben zaten gelme niyetim yok. Ben ne yapacaksın orada eşsiz eşsiz? Ha? Ne yapacağım ben sizin aranızda? Ben yakışmam zaten orayı. Ben de ölüyorum, hastayım çok. Ellemeyin.

Drop pastanesi, harika lezzetler, muhteşem tatlılar, harika sütlü tatlılar. Ben bayılıyorum, sizler de bayılacaksınız. Sütlü kat kat baklavalar, muhteşem nuri, sütlü nuriyeler. Efendim, kadın göbekleri, vezir parmakları. At Gürkan, at. Tulumbalar, dondurmalar, enfes. Şapçını, şapçıda. Kıtelin bitişinde. Harika fiyatlarla hizmet veriyor. Aşk esprisi, ben gülerim. Drop pastanesi, drop pastanesi, drop pastanesi, drop pastanesi. Dinliyor ama dinliyorlar. Boyacı arıyorsanız sevgili dostlarım, boyacı arıyorsanız Eray Harbaz ve ekibi var. Yalunu'da. Bir telefon kadar uzağınızda bana telefonu sorabilirsiniz. Söz verdiği zamanda gelen, söz verdiği zamanda işini bitiren, hayatınızı kolaylaştıran boyacı Eray Harbaz. Ve Deva'ya çok teşekkür ederim. Deva'da bizi dinleyen kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Programımıza yaptıkları katkılardan dolayı. Deva demek vatandaşa hizmet için varlar onlar. O yüzden adını Deva koymuşlar. Vatandaşın her derdine deva almak için varlar. Otomobil, traktör, motosiklet sigortaları, araç açma kapama işlemleri, özel elektrik anlaşmaları, hızlı ve güvenilir ödeme noktası, KIA gibi devlet destekli yardımlara başvurular, araç devri işlemleri, Deva Danışmanlık Merkezi, Papadima 37'de, Şapçı'da, sizlerin hizmetinizde. Nay nay nay nay nay nay nay nay. Nursel ablanın olsun, gönder bana, arayayım bakalım demiş. Sen seni arayan numaralara dönmüyor musun telefonunu açınca? Nursel ablam yağ soracaktı ama yok ya. Bir de ben arayayım bakayım dedi. Herhalde bana inanmadı Nursel ablam da, o yüzden aramıştı. Ama yok ya. Yağ var da sizin patron kurnaz, ilk önce şişedeki yağları satmaya kalkıyor. Ondan sonra tenekileri satacak. Ya... Günaydın Gürkan, geçmiş olsun, biraz rahatsızlanmışsın. Emel Taşçıoğlu'dan Cevizin Yaprağı arasındaki türküyü çalabilir misin? İyi günler dilerim demiş Osman. Hangi Osman? Osman abi sen misin? Merhaba derken daha türkü mü isteyesin? Hastayım ben buradayım.

0: Müce Ferhat Kuyumculuk, Sina Pırlanta. Hepsi sırada. Hepsi yan yana. Bak Aykut fotoğraf göndermiş. Termodöviz, Müce Ferhat Kuyumculuk, Sina Pırlanta. Ama Aykut, Edirne'nin yarısını satın alacaksınız siz yakında. Şişeler de bitti sayılır abi, onlar da kalmadı demiş Nurgül. Alsın peças, yıkansın zeytinyağlarından banyo yapsın, duş alsın. Ben zeytinyağlarımı bu sene biz şeyden alacağız sevgili dostlarım. Bizim zeytinlerin yağları, bizim bölgemizin zeytinleri, Trakya İke, pampacık, tertemiz. Sizin zeytinleriniz bizim alın terimiz. Trakya İke'ye sıktırtın zeytinlerinizi. Trakya İke'den alın zeytinyağınızı, soğuk sıkım, mis gibi zeytinyağı. Trakya İke, Trakya İke, Trakya İke. Yemeğe giderken alırsın Fahiyi yanına, olur biter. Bir de bu Sütlü Nuriye tatlısı herhalde yeni doğum yaptı, ondan sütlendi zar demiş. Adı üzerinde Sütlü Nuriye bu tatlının adı. Eskiden yokluk varken, Türkiye'de kriz varken, her zaman kriz var sanki şimdi yok, yapmışlar o tatlıyı. Çok pahalıymış şekerin kilosu, sütlü yapmışlar tatlıyı. Ya cevizin kilosu pahalıymış. Sen Hıdır'ı al yanına, o çok güzel eşlik edecek sana be demiş Ahmet Hatip. Ben Hıdır'la giderim. Tıkadık tıkadık gideriz Hıdır'la biz. Avatanju'yu alırsın eş olarak, ne olacak ha bakayım, günaydın demiş Yasin. Hey, nay, nay, nay. Evet. Hıdır. Sütlü Nuriye tatlısı nasıl ortaya çıkmış? Sütlü Nuriye.
1: Bakayım. Evet. Hıdır burada. Ama tatlının adını bir daha söylesene Gürkan'cığım.
0: Sütlü Nuriye Hıdır'cığım. Bir daha Gürkan'cığım der misin bana?
1: Gürkan'cığım. Bir daha bakayım şimdi. Haktır. Hakkını vereceğim. Gürkan'cığım. Valla Gürkan'cığım, Sütlü Hürriyet diye bir tatlıya dair güvenilir bir bilgi bulamadım.
0: Sütlü Hıdır. Dur bir dakika bir dakika. Sütlü Nuriye. Sütlü Nuriye.
1: Tamam. Oh. Sütlü Nuriye. Tamam Gürkan'cığım. Sütlü Nuriye baklavaya benzeyen şerbetli bir tatlı. İncecik yufka, fındık ve en önemlisi sütlü şerbetiyle yapılıyor. Bu yüzden rengi daha açık ve tadı daha yumuşak. Ve evet, çok ilginç bir ortaya çıkış hikayesi var. 1980 darbesi dönemindeki fiyat denetimleriyle bağlantılı bir hikaye. İstersen onu da anlatayım.
0: Tabii tabii, anlat anlat, çok merak ediyoruz.
1: Tamam, bir saniye. Gürkan'cığım, şöyle anlatılıyor. 12 Eylül 1980 döneminde İstanbul'da baklava fiyatlarına sıkı bir sınır getiriliyor. Baklava ustaları da biz bu fiyata fıstıklı baklava yaparsak zarar ederiz diye düşünürken içlerinden biri daha uygun maliyetli bir versiyon deniyor. Fıstık yerine fındık, şerbetin bir kısmını da sütle yapıyor. Böylece daha açık renkli, daha hafif ve daha ekonomik bir baklava ortaya çıkıyor. Sonra adı da Sütlü Nuriye olarak anılmaya başlanıyor. Krizden efsane çıkarmışlar yani.
0: Tabii tabii tabii.
1: İstersen şimdi, bunun...
0: Şimdi ben de bir versiyonunu yapacağım onun. Sütlü Nuri. Nuriye değil, Sütlü Nuri yapacağım. Çok tutacak bence. Sence tutar mı? Hıdırcığım.
1: Valla bakayım bir... Gürkan'cığım, tutar. Hem de isimden yürür. Sütlü Nuri, Sütlü Nuriye'nin erkek kardeşi. Düşünsene, reklam çingili hazır. Nuriye'yi herkes bilir.
0: Hoş yıllık bana,
1: yiyen...
0: hoş yıllık bana bir kere Gürkan'cığım demedi. Senden önceki. Bak sen ne güzel Gürkan'cığım diyorsun. Ben seni çok sevdim. Yemeğe de biz beraber gidelim. Tamam Hıdır'cığım.
1: Tamam Gürkan'cığım. Yemeğe de gideriz. Tatlıyı da yeriz. Sen yeter ki çağır.
0: Oh çağıracağım tabii. Artık birlikteyiz. Ayrılmaz ikiliyiz.
1: Eyvallah.
0: Hıdır'cığım.

Termodöviz anonim yetkili yetkili bir o. Ayrıca istenirse döviz ödemesi bankadan da yapabiliyoruz resmi olarak. Tamamdır, kolay gelsin. Altın alıyorum da. Aykut'tan konuşuyorum. Altın alıyorum. Evet, benim Narlıköy'den Osman abin tekeleri demiş. Yaşlı Osman abi. Yaşlı Osman abi.

Abla Metin Hüseyin. Ne bu böyle kakanı yapar gibi sıkmışsın kendini, kaslarını gösteresin diye. Ha? Abla kaçıracaksın altından sıkarken kaslarını. Baksana baksana, çıplak belden yukarı çıplak resmini koymuş. Vücut da vücut olsa. Baksana. Ahmet Koca Mustafa. Metin. Niye sıkıyorsun öyle kendini be? Ha? Sıcacık altına kendini sıcak sıkarken.

Edirne'deki sponsor paralarını direkt Arda'nın hesabına yönlendir. Yap da yılını bakalım demiş Nida. Koyun derilere de selam olsun. Götürelim seni koyun derede çınarların altına. Bir çevirme türkü destülersin demiş Tuner. Niye keçi dereden başka koyun derede mi var?

Hüseyin Sevdalı ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Programa yaptıkları katkılardan dolayı. Aşkımı herhalde ayrılmayı. Hüseyin Sevdalı, Kariyer Dershaneleri, Gümülcine, Yeni Yol 46 numara, Bulatköy ve Bekirli'de. Gümülcine ve Bulatköy'de servis araçları var. Öğrencileri evlerinden alıp evlerine bırakıyorlar sevgili dostlarım. İlkokul İngilizce ve Yunanca dersleri, ortaokul ve lise için tüm destek dersleri mevcut. 40 öğrenci sertifika sınavına girdi. Sadece 2 tanesi kazanamadı. Büyük başarı. Sizler de büyük başarıyı yakalamak istiyorsanız Hüseyin Sevdalı ve ekibinin öğrencisi olun. Kariyer Dershanelerinin öğrencisi olun. Sevgili dostlarım, sen istedin, sen istedin ayrılmayı. Keçi Dilbaga teke dere demiş. Koyun dere demiş yine. Keçi dere aman teke dere. Pardon, koyun dere de mi var? Ha teke ha keçi. Teke keçinin erkeği. Teke keçi değil mi? Ha? Söyle bana, teke keçi olmuyor mu? Sen şimdi insanın erkeğisin, sen insan olmuyor musun? Sen de insansın, herkes insan. Sen insanın erkeğisin sen. Ta çocuksun, büyünce kartlaşacaksın, kart kaşar olacaksın. Efendim motoklas, klas işler, motosiklet işleri, ikinci el, birinci el motosikletler, yeni motosikletler, elektrikli motosikletler, stil bayi, her türlü aletleri var, çim biçme, ot kesme, odun biçme makineleri, kesme makineleri, tozlu kepirde, motoklas, motoklas. Koyundere Yunancası Poa, Susurköy'den yukarı çıkarken yaklaşık 1 saat 15 dakika yolu var. Sanırsam ama çok güzel yer demiş Nida. Susurköy'den yukarı çıkacağım 1 saat 10 dakika. Ne o? Ta Balkanlara tırmaşacağım. Yok, benim yüreğim bulanıyor. Yükseklere çıkamayayım, yüreğim bulanıyor. Saçlarını taramaksın, sarı renge boyamaksın. Saçlarını... Büyünce erkeç olacaksın. Şimdi tazeciksin, büyünce erkeç olacaksın.

0: Bioplus ve Bioxin'le saçlarınız dökülmesin. Bioplus ve Bioxin'le saçlarınız dökülmesin. Saçları dökülenlere seslenelim. Bioplus ve Bioxin. Seçkin bakkal ve marketlerde ve San Siro'nun satış noktalarında.
1: Tamam oldu. Sadece bir küçük akıcılık dokunuşu. Yalnız dökülmesin. Bioplus ve Bioxin'le saçlarınız dökülmesin. Saçı dökülenlere seslenelim. Bioplus ve Bioxin. Seçkin bakkal ve marketlerde ve San Siro'nun satış noktalarında.
0: Çok güzel söyledin Hıdır'cığım.
1: Eyvallah, sen de döktün. Reklam aktı gitti.
0: Gürkan'cığım desene bana bir kere.
1: Gürkan'cığım.
0: Hıdır'cığım.
1: Oradayım Gürkan'cığım, hadi gelsin.
0: Hey haydi. Yağla gelsin.

Selam Gürkan kardeşim. Çekme ormancı Selim abine ha bakayım demiş Salim Selim. Yaşayın. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Direksiyonu bana bırakın.

SPS Consulting and Rent-A-Car, kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme ve değiştirme, araç alım satım ruhsat işlemleri, gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçlarının işlemleri, tekne kayık ruhsatları, tekne operatör ruhsatı yenileme, motosiklet alım satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, ev vergileri, ev fiyatının sorgulaması ve ödenmesi, devlet harç bulu, para bulu basımı ve ödemesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı. SBS Consulting and Rent-A-Car, Silan Soft'a, Sobacı Aşarısı, eski Niko Market'in aralığında. Ayrıca profesyonel sürücüler için takograf da, dijital takograf da temin edebiliyor sizlere.

Hisar kuru kahve. İncecik taş dövmende öğütülmüş mis gibi kuru kahve. Hisar kuru kahvenin şerefin olduğu yerde. Ve Sirkeli köyünde Gümülce'deki şubesi olan tek kuru kahveci Hisar kuru kahve. Ayşe abla Ayşe Mertoğlu 1984 yılından beri süslemede fark yaratıyor. Ayşe Mertoğlu Silogi mağazası. Süsleme deyince aklınıza gelsin. Hemen yanında Hüseyin abi Costantino 90 yıldır var. 90 yıllık tecrübeyle hizmet veriyor. Kuru yemişler, ikramlıklar. Kiria Costantino'nun kendi eliyle yapmış olduğu reçeller. Özellikle Karizaki saç su. Ceviz tatlısını deneyin. Sucuklu kumları deneyin. Hüseyin abinin kendi eliyle yapmış olduğu tayini deneyin efendim.

Günaydın Gürkan. Hayırlı trafikler Almanya'dan Karaköy'lere çok selamlar demiş Neşe. Hoş geldin. Hoş geldin, hoş geldin. Cumartesi gününün klasiği çay şukarıya. Haydi Pami. Mac Catering. Catering hizmeti. Mac Catering, Mustafa Ali Çavuş Bey gibi düğünleriniz için, etkinlikleriniz için en güzel menüler Mac Catering'te sevgili dostlarım. Mac Catering. Erol Agromix. Çay Makıf Köyü'nde inşaat malzemeleri, züccaci ürünleri. Erol Agromix'te boya çeşitleri ve Erol Agromix'te. Erol Agromix olarak Instagram ve Facebook'ta da bulabilirsiniz ve Trakya Mobilya, Erfurt'ta Trakiz börekçiyle yan yana, Trianda Filidis'le yan yana sevgili dostlarım. Trianda Filidis'in yanında Gümüşhane'de konsolosluğun arka sokağında. Teşhir yerindeki mobilya arada %30 %40 indirimler var. Ana şubesi Bekirköy'den sonra solda 6000 metrekare kapalı alanda ve onun dışında tropo villalar, prefabrik evler harika fiyatlarla Trakya Mobilya'da.

Günaydın abim. Güzel bir hafta sonu olsun. Frankfurt'tan selamlar demiş İlyas Ahmet. Günaydın, günaydın İlyas'ım. Günaydınlar, hoş geldin. Güzel bir hafta sonu olsun. Gürkan Yastıköy'le eşim Turan da bütün Yastıköy'lere, Karaköy'lere çok selamlar. Eşim ve ben seni dinleyiciniz demiş. Çok teşekkür ederim. Sağ olasınız Deşe. Eşine de sevgiler, saygılar. Yastıköy'lere de günaydınlar tekrar. Günaydınlar. Kendra Home, Hüseyin Sevda'nın dershanesiyle karşı karşıya. Kariyer dershanesiyle Kendra Home'da ev yerler, lavabolar, çeşmeler, Türkiye sürü tuvaletler Kendra Home farkıyla sizlere sunuyor sevgili dostlar. Kendra Home mutfak dolaplarına, gardıroplarına çeşitli mekanizmalar Kendra Home. Oktay Bey ve ekibi. Serdar, Serdar'a günaydın. Tüm ekibe günaydınlar. Bergola üretimi, gölgelikler, jel kaplamalar, kumaş kaplamalar, koltuk üretimi, yılların tecrübesi Gümüşlü Kozmi yolunda, birinci kilometrede Serdar ve ekibi var sevgili dostlarım. Eski Mazda ajantasının olduğu yerde. Derya kardeşimiz Şapçı'da. Derya, otomobil, traktör, motosiklet sigortaları. Pardon, Deva. Ne Deryası? Deva, iki kardeş onlar. Otomobil, traktör, motosiklet sigortaları. Araç açma kapama işlemleri. Özel elektrik anlaşmaları. Hızlı ve güvenilir ödeme noktası. Kia gibi devlet destekli yardımlara başvurular. Papadima 37 Şapçı. Espresyonistin yanında sevgili dostlarım. Ve son durak Kara Toprak dediğimiz yerde iki dost, iki arkadaş. Nerede? Çukur Kahve'nin karşısındaki köşede. Eski Esat Orhan'ın olduğu yerde dost cenaze hizmetleri, dost cenaze malzemeleri. Fatih koltuk üretiyor. Fatih koltuk yapıyor. Koltukları kumaş kaplıyor. Arabaların tavan kaplamaları, arabaların kumaş kaplamaları. Fatih. Hasan'la karşı karşıya hijyen serviste. Hasan da batırken hijyeni için. Dükkanlarınızın hijyeni için. Hijyen servis Hasan'ı seçin. Evlerinizin güzel kokması için, iş yerlerinizin güzel kokması için hijyen servisi seçin.

Günaydın, iyi hafta sonları. Tütün tarlasında olan ablalarım ablasına iyi dinlemeler, Meşe'ye selamlar demiş Nihat Kuru. Selamlar, sevgiler, saygılar, hepinize hoş geldiniz. Güzel bir hafta sonu olsun. Faik Şekerci. Günaydın Faik. Faik Tozacı'dan Faik Şekerci'ye, Faik Şekerci'den Faik Tozacı'ya şabı.

Faik Şekerci hem de 7 kilo şava gönderiyorum. Faik Tuzlacı'ya demiş. Faik Tuzlacı, herkese refiyle. Taftan kila sabata, herkese. Rosalin. Çok teşekkür ediyorum Rosalin'e programa yaptığı katkılardan dolayı. Abi elbiseler, kombinler, özel günler için özel kıyafetler, çantalar, aksesuarlar, yelekli ceketi, takım elbiseler, pantolon ve gömlek çeşitleri, tesettür giyim. Tesettür giyimde %50 indirim, diğer ürünlerde %30, %40 indirim. Rosalin Butik, Dimokütü 1, Hacı Kosmaz'ın olduğu yerde Espresyonuz'un yanında. Rosalin.butik.com'u dinin. Rosalin.

Haydi. Πάμε ρε παιδιά. Drop pastanesi, sütlü Nuriye. Sütlü baklavalar, kakaolu bakramalar, tatlılar, kondikakiler, turtalar, enfes dondurmalarla Drop pastanesi. Damla damla damlayan lezzet. Drop pastanesi. Şapçı'da Kterin olduğun yerde Drop pastanesi. Bugün kaç kere söyledim beni demiş Ali Molla. 3. Şimdi 4 diyelim Ali Molla. Molla Ali. 4. Bugün hasta olduğum için sponsorun sadece adını söylüyorum. Hey. Hatta sadece adını söyleyeyim, soyadını da söyleyeyim. Ali.

0: Ozmotik kurutulmuş meyve ne demek?
1: Osmotik kurutma, meyvenin önce şeker şurubu gibi yoğun bir çözeltiye daldırılıp içindeki suyun bir kısmının çekilmesi demek. Sonra genelde hafif ısıyla tamamen kurutuluyor. Böylece meyve daha az büzüşüyor, cengili aroması daha iyi korunuyor. Kısaca tam kurutmadan önce şekerle suyunu nazikçe çekip daha lezzetli, dokusu daha iyi bir kuru meyve elde etme yöntemi.
0: Ha, bak bunu yeni öğrendim çünkü bana e-mail gelmiş. E-mail Yunanca, diyor ki istilogimas mezumotika fruta emblutistike menes sekhoristes epilogies diyor. Kizoni osmotiko horiz zahari, ginger osmotiko horiz zahari, anginare osmotiki mehimo milu, portokali osmotiko horiz zahari diyor.
1: Aa, çok iyi denk gelmiş. Gayet net. Osmanlı koleksiyonumuza yeni ve özel seçenekler eklendi diyor. Şekersiz ayva.
0: Osmanlı koleksiyonunu demiyor. Ozmotiki, yani ozmos tekniğiyle yapılmış diyor. Osmanlı nereden uydurdun sen Osmanlı'yı?
1: Haklısın, yanlış söyledim. Osmanlı değil, osmotik koleksiyonu olacak. Mesaj şu aslında: osmotik meyve serimize yeni seçenekler eklendi. Şekersiz ayva, şekersiz zencefil, elma suyuyla enginar ve şekersiz portakal. Tam olarak bu.
0: Hüseyin Aga, var mı sizde bunlardan? Ben azıcık bana dikme veresin.
2: Milas'ın köy kahvesinde geçen
0: bir hadiseyi dinleyin. Bu reklam yaptın Ali, cezve mi satıyor Gürkan, dükkanı nerede demiş Leblebci Hüseyin Aga. Az para veriyor, o yüzden gerisini söyleyemeyeceğim. Ali ne iş yapıyor işte. Ne kadar ekmek, o kadar köfte. Günaydın kral, kolay gelsin demiş Tayfun Gülcan. Evde kızana televizyon açmış, kendisi de radyo açmış.
2: Bu Zeybek
0: Milas'ın köy kahvesinde geçiyor.

Bu zeybek Milas'ın köy kahvesinde geçen bir hadisedir. Köy kahvesinin sahibi güzel bir kıza aşık olmuş. Ne çare ki ağası onu ona vermemiş. Sonunda delikanlıyı vurmuşlar. İşte bu öykü böyledir.

çekmiş kafana aman ormancı canım.

0: getirdin. Yoktan bir
1: Agora Plus'larda Socofreta İon 50 lepta. Menisa Makaron 6 ve 10 numara 75 lepta. Big 5'li tıraş bıçağı 85 lepta. Tuvalet rolosu 3 kat 10 tanesi 2.20. Kajolin Simicromeno Malaktiko 82 kullanımlık extra extra large 3.99'a satılıyor yarına kadar. Yarından sonra yeni indirimler geliyor sevgili dostlarım. Traktör deyince, traktörcü deyince Bayatlı'da köy kahvesinin karşısında Mesut var. İkinci el traktörler, birinci el traktörler, tarım makinelerinin satış kurulumu, tamiri, onarım işleri, sulama beklerinin. Solis ve Kioti marka traktörlere 2 yıl taksit uyguluyor. Batı Trakya Bayi. Mesut, Bayatlı'nın en güzel yerinde, köy kahvesinin karşısında. Çok teşekkür ederim demiş. Salim Selim, sevgiler gönderiyoruz. Hadi bir de. Haydar haydar. Bilmiyorum, müziğin senaryo dinleyelim.

Emre'cim ham meyveyi nasıl okuyayım? Boğazımın ağrısından zong zong zong zongluya boğazım. Mehmet Kalfa Pastanesi selamlar.

Günaydın kral, kolay gelsin. Güzel neşeli yayınlar olsun. Biz ne yazık döndük yine soğuk memlekete demiş Feridun. Soğuktaydır. Bunların üstüne bir gurbet türküsü de gider demiş Nihat. Bunların üstüne de güzel bir poş köprüsü gider. Hiç konuşma, böyle sessiz ol, boğazın ağrımasın. Türkleri çal yeterli demiş, sen konuşma demiş Faik Tuzlacı. İyi de Türkleri seçen benim, nasıl olacak o iş? Sponsorlarım var, onların parasını sen mi vereceksin? 10 dakika sonra gidiyorum zaten. Saat 1'e kadar duracağımı sanıyorsan yanılıyorsun Faik dostum. Dost cenaze hizmetleri, dost cenaze malzemeleri, iki dostun açmış oldukları cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu Çukur Kahve'nin karşısında, eski Esat Orhan'ın olduğu yerde hizmetinizde. Rosalind Butik, %30-%40 indirimler. Tesettür giyimde %50 indirim. Rosalind.butik.com otel Instagram. Dimokito 1, Hacı Kozmaz'ın olduğu yerde espresyonistin yanında gündelik kıyafetler, abiye kıyafetler, takımlar, çantalar, aksesuarlar, bayanlara özel. Rosalind.

0: da. Elif Karaosman benim diyetisyenim. Sizin de diyetisyeniniz olsun. Elif Karaosman, uzman diyetisyen. Söz sende sevgili Hıdırcığım.
1: Elif Karaosman, uzman diyetisyen. Söz sende. Sağlıklı yaşam, doğru beslenme, pratik öneriler. Şimdi mikrofon uzmanında. Hadi başlayalım.
0: Elif Karaosman. Hastalıklarda beslenme tedavisi. Uzman diyetisyen, 4 yıl okuduktan sonra 2 yılda uzmanlığını almış diyetisyen. Kilo almak isteyenleri aldırıyor, vermek isteyenlere verdiriyor. Şekeri olanlar, böbrek problemi olanlar, efendim, çölyak hastalığı olanlar Elif Karaosman'a gidiyorlar. Elif Karaosman, Halk Okulu'nda, eski adliye binasının arkasında.

yaşlar için fena tadı demiş Faik Tozacı. Katatağına beni sevmiyorsun, programlarını da beğenmiyorsun değil mi? İçimde. Trakya yufka, şeker gibi yufka, Rıdvan Feyiz, deneyin. Rodopil'deki bütün bakkal ve marketlerde enfes, harika böreklik yufka, Trakya yufka. Sizin de tercih ettiğiniz yufka olsun, çok beğeneceksiniz. Ayşe abla, dükkan köşe, esnafın adı Ayşe. Silogi mağazası. 1984 yılından beri Batrakya'da Gümüşhane'nin ilk süslemecisi ve Costantino 97-90 yıldır hep aynı lezzet, hep aynı kalite, kuru yemişler, ikramlıklar, Kiria Costantino'nun kendi eliyle yapmış olduğu reçeller, o Kyrios Huseynagas, o da orada. En güzel şekilde yılların eskitemediği dükkan Costantino sevgili dostlarım. Börek deyince aklınıza gelsin, aklınızda kalsın. 3 tane 3 adresiyle Bugatti Tren'de filiriz. Merkez dükkan Sisiyos'taki eski valilik binası karşısı Kobi Brans'ın yanı. İkinci şube Rodot'taki Platya'da Fotostar'ın yanında. Üretim yeri Marinaki 8 konsolosun arkasındaki sokakta, buradan hem dondurulmuş börek alabilirsiniz hem de pişmiş börek alabilirsiniz. Kıymalı, peynirli, kremalı, tavuklu kaşarlı, kakaolu kremalı harika börekler. Tüm ürünler taze ve kendi imalatları. Online sipariş bagi.gr. Platya'daki şubeden 29-853 numaralı telefonu arayıp oradan da sipariş verebilirsiniz. Programda bir şey demedim ama seni sevmiyorum demiş Faik Tuzlacı.

Telsizden bile dinleniyorum. Her yerden. Çekiş gücü, çekim gücü telsizlere karışan. Çekim gücü uçakların frekansına karışan radyo. Radyo City. Radyo terapi.

Nereden buluyorsun bu kadar güzel şarkıları Gürkan? He? Vay ne güzel şeysin sen Gürkan. Vay nasıl güzel program yapıyor. Ne yakışıklı çocuk, ne genç çocuk. Geçen gün benimle aynı yaşta birisine rastladık. Ablamla beraber. Vay dedi, sen dedi onun yanında çok genç gösteriyorsun dedi. Herkes öyle söylüyor beni yaşlılarımla gördüklerinde. Dedim ben dedim beslenmeme falan filan dikkat ediyorum. Yok dedi, kardeşim dedi sen evlenmedin ondan öyle dedi. Evlenince dedi insanın başına ne ayı dedi. Ya dedi sen evlenmedin senin ne derdin ne tasan var dedi. Nasıl yok? 10 tane kedim var. 7-8 tane köpeğim var. Dışarıda baktığım köpekler var. Onların dertleri, tasaları var. Akşam çıktım annem buralarını yıkamış. Fayansların plakakileri vırıldan mırıldanıyor bana. Her yer köpekler mermerlerde yatmışlar da köpekler öyle yapmıyor. Ne olacak dedim köpekler yatsa. Aldım ben de tekrar hulorinledim. Arap sabunladım falan. Köpekler herhalde hulorinin kokusundan bu sabah bu gece hiç gelmediler. Kuk ile oraya gitmiş. Depoya girmişler. Depoda bizim eski mutfak dolapları var. Bir tane mutfak dolabının kapağı açıkmış. Onun içine girmişler orada yatmışlar. Bura orada arıyorum köpekleri. Burada arıyorum. Orada arıyorum. Burada arıyorum bütün gece. Sonunda buldum. Dolabın içinden çıktılar. Bütün gece de gelmediler. Artık benim kapının önünü terk etmiş. Oraya olan Cookie. Yalnız 6-7 ay sonra onları Oreo'yu kısırlaştırmak lazım. Yoksa bana kardeş gelecek. Ya. Kukile Oreo işi pişirecek dolabın içinde. Sabahleyin kalkıyorum. Onları seviyorum. Okşuyorum. Onlara kroket veriyorum. Sonra gidiyorum şeye. Büyük köpeklere çakırım var. Dış tarafta. Çakırı seviyorum, okşuyorum. İnsan öyle bir rahatlıyor ki. Yani insanlar böyle insandan huzur bulamıyor vallahi. Ama insanlar hayvanlardan, köpeklerden huzur buluyor. Özellikle köpeklerden. Kediler biraz kendi halinde biliyorsunuz. Biz seni seviyoruz agam demiş Chico. Teşekkür ederim. Hepiniz beni seviyorsunuz. Belki en çok Faik seviyor, bilinmez. Çok teşekkür ederim beni sevdiğiniz için, beni saydığınız için. Sağ olasınız. Tünaydın Kutsal Cumartesi'den demiş Aysun, hoş geldin.

Sen kalbinin eşini bulamamışsın. Arkadaş ya da bulmamak işine geldi, bilemiyorum. Gerçek huzur ne biliyor musun? Sen doğurduğun evladına bakmak gerçek huzur demiş Perihan. Hiç öyle değil Perihan'cığım. Oh Perihan'cığım, ben katılmıyorum sana. Görüyorum anneler babalar evlatları büyütmek için neler çıkıyorlar. Nelerden taviz veriyorlar. Herkese göre değil evlilik. Belki sana göre öyledir. Ben evlenseydim dertli olurdum. Vallahi sinir hastası olurdum. Hiç çekemiyorum. Hele hele belirli bir yaştan sonra hiç kaldırmıyor insanın kafası. Yemin ederim sana bak. Ahmet abim, bugün koyduğun şarkılar için sana özellikle teşekkür ediyor abi. Bugün hem günümün hem gecemin güzel geçmesi için ihtiyacım olan bu parçalardı diyor. Beni güzel günlere götürdü. Umarım çok daha güzel yarınlarımız olur diyor ve selam söylüyor demiş Mehmet kardeşim. Daha ne güzel, inşallah hem çok güzel yarınlarımız olur, çok güzel günlerimiz olur sevgili dostlarım.

doğru herkese göre değil, ona katılıyorum. Bence de herkes anne baba olmamalı zaten demiş. Bak şimdi sabahleyin ben Paşalı'ya mesaj yazdım. Kırıldım Paşalı'ya, kızdım. 2 haftadır burada. Geçen hafta hiç haber etmeden geldi. Yemek yemiştim. Eşiyle çocuklarıyla geldi. Çocuklar, çocukların arasında 1,5 yaş bile fark yok. Bir yaş falan var. Aylar var yani. İkisi de küçük. Yemin ederim ben yani tabii ki anne baba sevgisi farklı olduğu için o çocuklara dayanılıyor. Çocuklar o kadar yaramazlar ki, biri susuyor biri ağlıyor, biri ağlıyor biri susuyor, biri onu yapıyor biri bunu yapıyor, biri yani hakikaten herkes için değil, hele hele belli bir yaştan sonra hiç değil. Paşalı da öyle söyledi, bazen dedi bıkıyorsun, inanlak getiriyorsun, yorgun oluyorsun ama dedi evlat sevgisi bambaşka dedi. Zaten öyle olmasa katlanılmaz zor. Paşalı bana haber reels gönderiyor. Bu sabah yazdım ama telli bir mesaj yazdım programdayken. Telli mesaj isteyene yazacaksın. Haber reels gönderiyor. Demiyor ki ya buluşamadık ya, işte öyle oldu böyle oldu, bak gelemedim, işlerim vardı. İnsan bir yazar yani, bak bugün gidiyor. Büyük olasılıkla ne yaptığını da bilmiyorum. Çünkü reels gönderiyor ama iki kelime yazamıyor. Yazmak istemiyor. Ben de dedim ki çok mu alakasız herifle, aradım geri dönmedi. Yemek yiyecektik, yazdım bilmem nere ne dedim. Hiç görüldü yapmamış mesajı. Ha ya, yani yalan mı yani? Kötü mü demişim? Bu zamana kadar yazdığım en sert mesajdı Paşalı ya. Ama bu kadar olmaz der ki insan, ya ayarlayamadık, bak gidiyorum, nasılsın, ne yaptın? Aradım bir de geri dönmedi. Ya WhatsApp'tan aradım, hiç geri dönmedi. Arayıp da geri dönmeyenlere gelin ayrı bir kıl oluyorum zaten. Ben buyum. Ben böyle olduğum gibiyim. İsteyen biri olduğum gibi kabul eder, isteyen etmez.

Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem. Bütün zalim olanları sen affetsen ben affetmem. Sen Tanrısın, affedersin, bağışlarsın kulum dersin. Neler çektim sen bilirsin, sen affetsen ben affetmem. Ağlatıp da gülenleri, terk edip de gidenleri, sevilip sevmeyenleri, sen affetsen ben affetmem. Ümidimi kıranları, bu dünyayı yakanları, dar günde bırakanları, boynu bükük koyanları, sen affetsen ben affetmem. Ali Molla Mollaylı, Autokinesi. Sekiz ortak, sekiz ortaktan bir tanesi Ali, sevgili dostlar. Yılların tecrübesi, Batrakya'da bizim azınımızdan bu işi yapan ilk insan Ali Molla Mollaylı. Otomatik vitesli arabada ehliyet araba kullanmasını öğrenin. Tır ehliyeti, otobüs ehliyeti, kamyon ehliyeti.

sahte dostların. Aldana aldana öğrendim artık. Ne seven isterim, ne vefalı bir dost. Aldana aldana öğrendim artık. Öğrendim artık.

sedasız. Yalnızlığımda var ne ararsanız. Yaşarım sevdasız, yaşarım aşksız. Aldana aldana öğrendim artık. Aldana aldana öğrendim artık.

bilir daha ne günler gelecek? Kim bilir bu gözler neler görecek? Aynadaki çehrem, aynadaki çehrem en acı gerçek. Aldana aldana öğrendim artık, öğrendim artık.

gölgem olur, sessiz sedasız. Yalnızlığımda var ne ararsanız. Yaşarım sevdasız, yaşarım aşksız. Aldana aldana öğrendim artık. Aldana aldana öğrendim artık.

her şey iyi oluyor. Kötü günde her şey kötü oluyor. Can ciğer olanlar artık olmuyor.

0: Hans'ın özel katkılarıyla radyoterapi sona erdi. Birlikte muhabbet tadı tuzu
1: olsun. 3, 4, 2, 1 programın sonuna geldik. Meteoroloji uyarıyor. Bu gece gece yarısından itibaren sevgili dostlar yağmurlu olacak hava diyor. Yarın için de %80 ihtimalle yağmur. Yani büyük olasılıkla yarın güzel bir yağmur yağacak. Haydi düşün babadan bir türkü daha. Hepinize çok güzel bir cumartesi günü, çok güzel bir cumartesi akşamı, harika bir pazar günü diliyorum. Nasip kısmet olursa pazartesi canlı yayında Radyo City'de terapi yapmak üzere 8 az geçe tekrar birlikte olacağız inşallah. Sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

Hey gidi koca dünya, güvenemem servetime malıma, ümidim yok bugün ile yarına, toprak beni de basacak bağrına. Adaletin bu mu dünya, ne olur yaşasak dünya, kimine kavun yedirdin, bana da acı şalak dünya.

0: Aha, abi araba geldi abi. Araba.
1: Nereye gençler?
2: Ekstra abi.
1: Atlayın.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
6: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

İşte efendim Matrix'in ilk özel radyosu. Radyo Sten 100.9 altı frekansından tüm herkeslere sevgiler, saygılar. Saatlerimiz 1'i 5 dakika geçiyor. Cumartesi gününde 2 saatlik birlikteliğimiz başlıyor. Umarım 2 saat boyunca güzel vakit geçiririz. Hareketli başlayacağız, slow bitireceğiz. Başlamadan önce de sponsorlarımızı aktararak başlayalım. Grand Tonic araba aksesuarcısı ve Kalfa Limit'in çay üstünde anaokulu yanında sizlere hizmet veriyor. Arabanız için gerekli olan aksesuarları bulabilirsiniz. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini değiştirme, multimedya ses sistemi değişimi takımı, arabanızın camlarına füme takımı, arabanızın eskiyen koltuk kılıflarını değiştirme, arabanızın farlarını temizleme, uzaktan açık kapama, alarm sistemleri. Daha sayamadığımız arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tonic Kalfa Limit'in çay üstünde sizlere hizmet veriyorum. Telefonunda 697-77-40-096 nol telefondan Metin'e ulaşabilirsiniz. Diğer sponsorumuz da alüminyum ustası Serkan. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veriyor Kozgöl Mahallesi'nde. Evlerinize alüminyum ve kapı pençere, balkonlarınıza korkuluk, pençelerinize sineklik, pancur, alüminyum üzerine, evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır. Tüm alüminyum işleri. Fikir fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz.

Güzel Çelik Ercan Üçlüsü ile başlıyoruz. Haydi Eller Havaya isimli şarkılarını dinliyoruz. Radyo başlarında bizleri dinlemekte bulunan tüm istefemleri için geliyor şarkımız. İşleri başında bulunan tüm herkeslere kolay gelsin. Yolculuk edenlere de iyi yolculuklar dileyelim.

Haydi şimdi bütün eller havaya dinledik. Devam ediyoruz. Zehrin Özer, Dünya Tatlısı'nı dinliyoruz.

Zerrin Özel seslendirdi. Yani tatlısını dinledik. Şimdi de Oya Bora. Para Beni isimli şarkılarım.

Hakan Peker'den dinledik. Ateşin Yolla Bana'yı dinledik. Şimdi de Gülşen'le devam ediyoruz. Niye kavgam bitti? Niye de sevdan?

Kısacık reklam aramız oldu. Birlikteliğimizin yarım saatini geride bıraktık. Devam ediyoruz Neşe Karaböcek. Deli deli konuşmayı dinliyoruz.

Yıldız Kaplan'dan dinledik. Bekleyenim Var isimli şarkısını dinledik. Şimdi de Babutsam, Yanayım Yanayım'ı dinliyoruz.

Karın kolçaktan dinledik. Girkan Umay'ı dinledik. Devam edelim. Burak Kutlan. Yaşandı bittim. İsimli şarkısını dinliyoruz.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Perosum bilirsin.
2: Kuşoğlu Mehmet Ahmet yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
3: Devam ediyoruz. Saatlerimiz 2-5 geçiyor. Bir saatimizi geride bıraktık. Sponsorlarımızı aktaralım. Yılların tecrübesiyle sizlere Kozguyol Mahallesi'nde hizmet veren alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize siniklik, panjur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fikir fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697 35 91 462 yol telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Kozguyol Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyor. Grand Tunic araba aksesuarcısı Kalfalı Metin çay üstünde sizlere hizmet veriyor. Arabanızın eski koltuk kılıflarını değiştirmem. Arabanızın lambaları temizlemem. LED lambalar takımı. Multimedya ses sistemi takımı denişimi. Arabanızın camlarını füme takmam. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini deniştirmem. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic Kalfalı Metin çay üstünde. Telefonu 697 77 40 096 telefondan Metin'e ulaşabilirsiniz.

Bir daldan iki kiraz, biri yallı biri beyaz. Dinledik. Şimdi de ince giyerim incem. Pembe yakışır. Genceyi dinliyoruz.

Nalan seslendirdi. Öldürür müsün? Öldürür müsün isimli şarkısını dinledik. Devam ediyoruz Serdar Ortaç'tan. Yer diye dinliyoruz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak, gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Devam ediyoruz. Odam kireç tutmuyor. Grup özeli dinliyoruz.

0: benden selam söyle.
1: Ben selam söyle dağlara.
0: Ey dağlara.
1: Benden dağlara.
0: Nurettin Reçber seslendirdi. İçimdeki ateşi dinledik. Şimdi de Ahmet Kayam.
2: Bahtiyar sizi çok severdi.
0: Bahtiyar'ı dinleriz.
2: Bahtiyarlar sizi çok çok seviyorlar.

içinde, aheller üstünde, çiçekler içinde. Geçiyor önümden sirenler içinde, aheller üstünde, çiçekler içinde. Dudağımda yarım bir sevdanın hüznü, aslan gibi göğsü türküler içinde. Dudağımda yarım bir sevdanın hüznü, aslan gibi göğsü türküler içinde. Rastlardım avluda hep volta atarken, cigara içerken yahut coplanırken. Rastlardım avluda hep volta atarken, cigara içerken yahut coplanırken. Kimseyle konuşmaz dal gibi titrerdi, çocukça sevdiği çiçeği sularken. Kimseyle konuşmaz dal gibi titrerdi, çocukça sevdiği çiçeği sularken. Diyarbakırlıymış dadı bahtiyar, suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar. Diyarbakırlıymış adı bahtiyar, suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar. Geçiyor önümden gül yüzlü bahtiyar, yaralıyım yerde kalan sazı kadar. Geçiyor önümden gül yüzlü bahtiyar.

içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Beni tez saldılar, o kaldı içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Ne yapsan et üstüne gitmişler. Mavi gökyüzünü ona dar etmişler. Ne yapsan etse üstüne gitmişler. Mavi gökyüzünü ona dar etmişler. Gazetede çıktı

0: yanında hüzünle gülüyordu. Birileri ona ölmedin diyordu. Ölüm ilanında hüzünle gülüyordu. Diyarbakırlıymış adı Bahtiyar, suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar. Diyarbakırlıymış
1: da... Ahmet Kaya'dan dinledik, Bahtiyar'ı dinledik. Şimdi de Zülfü Livaneli'yi dinliyoruz. Leylimli'yi dinliyoruz.

0: Son şarkımız olsun. Çünkü dakikalara baktığımızda 15'e kadar yetiyor şarkım. Son olarak da sponsorlarımızı aktaralım. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Kozkuyol Mahallesi'nde alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize siniklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fikir fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. Telefonum 697-35-91-462 nolu telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Kozkuyol Mahallesi'nde yıllardır sizlere hizmet veriyor.
1: Geceler bitmek nedir hiç bilmiyorum. Arkadaşlar dostlar.
0: Diğer sponsorumuz da Grand Tunic. Kalab aksesuarcısı ve Kalfalı Metin çay üstünde. Anaokulu yanında sizlere hizmet veriyor. Artık. Arabanızın düşmüş taban bezlerini deniştirme. Multimedya ses sistemi takımı denişimi yapılır. Arabanızın camlarına füme takılır. Arabanızın eski koltuk kılıfları deniştirilir. Arabanızın farları temizlenir. Uzaktan aç kapama takılır, alarm sistemleri, LED lambalar takılır. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic Kalfalı Metin çay üstünde. Telefonu da 697-77-40-0-96 nolu telefondan Metin'e ulaşabilirsiniz. Cumartesi gününde 2 saati paylaştık. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Tüm herkesleri iyi hafta sonları, iyi öğleden sonralar.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır.
2: Duydun mu? Duydun mu?
3: Neyi?
2: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
6: De birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
7: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yokuş aşağı inerken vitesi boşa almanın yakıt tasarrufu sağladığı zannedilir. Oysa yeni nesil enjeksiyonlu araçlarda aracı doğru viteste bırakıp ayağınızı gazdan çekerseniz motor yakıt tüketimini tamamen sıfıra indirir. Yani viteste inmek hem daha güvenli hem de tamamen bedavadır.

0: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Πιπεριές για γέμισμα μόνο με 1,69 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Μυρός κοτόπουλου νοπός μόνο με 3,59 το κιλό. Τυρί γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο με 2,99. Λουκάνικα Φραγκφούρτη 770 γραμμάρια μόνο με 2,99. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

geçtim, bu ömrü sende tükettim. Esir ettin bir tatlı söze, boynumu

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik

0: Duydun mu? Duydun mu?
1: Neyi?
0: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
3: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
4: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

0: Μυρός κοτόπουλου νοπός, μόνο με 3,59 το κιλό. Τυρί γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Λουκάνικα Φραγκφούρτη 770 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύποι σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı. 0-

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

0: Tekirdağ İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5.

0: Adına çıksa, Tanrı'ya yazsa, kaderin olsa, benim gibi olmayacak.
1: Benim gibi olmayacak.

Eğlenmek mi istiyorsun Kurtuluş? Kardeşiniz de o zaman. Gönül meyhanesinde

0: artık konuşalım mı?
1: Emin misin?
2: Yürek miydin? Yeniden sevmeye kalktın birini.
0: Serkan Derya, ne olur gitme.
1: Derya kalkar
0: ne
1: mısın?
0: Ne olur gitme.
1: Sen...
0: Ne olur gitme.
1: Derya.
0: Ne olur gitme.
1: Derya. Zorlama. Bitti.
0: Hayır.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet,

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanır.

0: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Πιπεριές για γέμισμα μόνο με 1,69 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Μυρός κοτόπουλου νοπός μόνο με 3,59 το κιλό. Τυρί Γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο με 2,99. Λουκάνικα Φραγκφούρτη 770 γραμμάρια μόνο με 2,99. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 0-

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanilon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde ters manevra yapma zahmetinden kurtarır.

0: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Πιπεριές για γέμισμα μόνο με 1,69 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Μυρός κοτόπουλου νοπός μόνο με 3,59 το κιλό. Τυρί Γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο με 2,99. Λουκάνικα Φραγκφούρτη 770 γραμμάρια μόνο με 2,99. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
4: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferrosum bilirsin.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: Artık konuşalım mı?
1: Yemin misin? Yürek miydin
0: yeniden sevmeye kalktın birini? Serkan Derya. Ne olur gitme.
1: Derya kalkar mısın?
0: Ne olur gitme.
1: Sen?
0: Ne olur gitme.
1: Derya.
0: Ne olur
1: Derya.
0: Gitme.
1: Derya. Zorlama.

0: Photo City sunar.
1: Saat 23.
2: Photo City, hayatın her anında.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres. Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
6: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE 2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep: 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıldır.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferosum bilirsin.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.